0: zaman içinde gelen nesillerin bu bilgileri unuttukları ve yaşanan tecrübeleri ihmal ettikleri görülmekte. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ihtiyaç durumuna göre yeni peygamberler göndermiş ve bunlara yeni şartları düzenleyen kitaplar vermiştir. Bu durum son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar devam etmiştir. Sevgili peygamberimizle nebevi kültür ve deneyim tatmin edici düzeye ulaşmış ve risalet zinciri sona erdirilerek insanlık Kur'an'ın hidayet ve rehberliği çerçevesinde kendi tecrübe ve aklının inisiyatifine bırakılmıştır. Cenab-ı Hak insan türünü bu dünyaya denemek için göndermiştir. Bu amaçla diğer varlıklardan farklı olarak onun tabiatına akıl, irade, tefekkür, tezekkür, nefis ve ihtiras gibi bir takım yetenek ve duyguları yerleştirmiştir. İnsanoğlu dünya hayatını yaratılış gayesine uygun bir şekilde geçirebilmesi için hem kendini hem de çevresini tanımak mecburiyetindedir. Ve o bu konuda Allah'a muhtaçtır. Çünkü insan kendisi hakkında iyi ve kötü olan işleri, kendisini bekleyen akıbeti ve nefsiyle nasıl baş edeceğini detaylı bir şekilde bilme imkanına sahip değildir. Ayrıca bu konularda her zaman deneme yanılma yoluyla bilgilenme imkanını da ele geçirememektedir. Zaten kendi hallerine bırakıldıkları takdirde insanların farklı tercihlerde bulundukları ve değişik görüşler ileri sürdükleri tecrübelerle sabittir. Şu halde bütün insanların kabul edebileceği esaslar koyan hikmet sahibi bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. İşte bu yaratıcı Allah Teala'dır. Gönderdiği kitaplarda söz konusu esasları açıklamıştır. Bu esasları paylaşan insanlar kişisel perspektif, zaaf ve çıkarların üstüne çıkan değerlere sahip olabilmektedir. Radyo dostları, bugün kitapların gönderiliş hikmetlerinden bahsettik. Bir sonraki programımızda bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

şeytun oluşlar bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: صبح هست، صبا مشکفشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خفتی که جهان می گذرد، بویی بستان که کاروان می گذرد.
1: صبح وقتی سحر یلی مسکلر سچارک اسیب گیدیو، بیل که بو گوزل کوکولار sevgilinin mahallesinden geliyor. Kalk, ne uyuyorsun? Dünya hayatı geçip gidiyor. Bir güzel koku almaya bak. Misk kervanı geçip gidiyor.
0: İn tenhai hezar can biş erzed. İn azadi monki cihan biş erzed. Der halvet یک زمان با حق بودن، از جان و جهان و این و آن بیش ارزد.
1: شو یالنزلک بینلرچه جانلا بیلیکته اولماکتان داها دیرلیدر. بو özgürlük tüm dünya mülkünden daha değerlidir. Az bir zaman Cenab-ı Hak'la birlikte olmak, candan cihandan ve şundan bundan daha değerlidir.
0: Gör sabr konem

0: جامه و جان می‌سوزد، جان من و جان جملگان می‌سوزد. ور بانگ برآورم دهان می‌سوزد. چه جای دهان؟ هر دو جهان می‌سوزد.
1: اگر صبر دستم البسم به جانم یانار تتوشور، سادجه بنیم دیل جمله عالمین جانی یانار تتوشور. فقط بارر چارırsam ağzım yanar. Ağızdan iki her iki dünyada yanar tutuşur.
0: تنها به مرو که رهزنان بسیارند، یک جان داری و خصم جان بسیارند. خصم جان را جان و جهان میخوانی، چون تو گولان در این جهان بسیارند.
1: حق yoluna yalnız gitme، bu yolda yol kesenler çok. Senin bir canın var ama can düşmanın pek çok. Can düşmanına can ve cihan adını veriyorsun. Bu dünyada senin gibi ahmak ve cahiller pek çok.
0: Uşak ve yekdem du cihan derbazend. Sat sale beqa ve yek zaman derbazend. بر بوی دمی هزار منزل بدوند، و از بحر دلی هزار جان در بازند.
1: عاشقlar bir nefeste iki dünyayı da gözden çıkarır. Yüz yıllık hayatı bir ana kurban ederler. Bir anlık kavuşma ümidiyle bin konaklık yol gider. Bir gönül almak içinse bin can feda ederler.
0: Ey dil, این ره به قیل و قالت ندهند، جز بر در نیستی وصالت ندهند. وانگاه در آن هوا که مرغان ویند، تا با پر و بالی پر و بالت ندهند.
1: ای گنل، sana bu yolu lafla, dedikodu ile vermezler. Yokluk kapısından geçmeden vuslat yüzü göstermezler. Onun kuşlarının uçtuğu havada kanat çırpmadıkça sana hiçbir zaman kol kanat vermezler.
0: Her umr ki bididen ashab bovet ya merg bovet betab یا خواب بود. آبی که تو را تیره کند زهر بود. زهری که تو را صاف کند آب بود.
1: اشی دوستو görmeden geçen ömür insan için ya ölüm ya uyku gibidir. Mideni bulandıran su sana zehirdir. Sana ferahlık veren zehirse su gibidir.
0: در عشق تو هم نصیحت و پند چی سود؟ زهراب چشیده هم مرا قند چی سود؟ گویند مرا که بند بر پاش نهید، دیوانه دل است پام بر بند چی سود؟
1: عشقنا دالمشم بند نصیحت نیه یرار؟ Zehirli su içmişim ben, şeker neye yarar? Benim için ayağını bağlayın diyorlar. Divane olan gönlümdür, ayağımı bağlamak neye yarar?
0: An yar ki az tabib dil berbayad, ura daru tabib çon fermayad. Yek zerreze husn khiş eger benimayad، والله که طبیب را طبیبی باید.
1: حکیمی büyüleyen gönlünü çalan o güzele hekim nasıl olur da ilaç verebilir؟ O sevgili güzelliğinin bir zerresini bile gösterse vallahi hekime de bir hekim gerekir.
0: شادی همه طالبان که مطلوب رسید، داد ای همه عاشقان که محبوب رسید، آن صحت رنجهای ایوب رسید، آن یوسف صد هزار یعقوب رسید.
1: آرayanlara müjdeler olsun, aranan geldi. Ey aşıklar, neşeyle nara atın, sevgili geldi. Eyyub'un çilesi bitti, sağlığına kavuştu. Yüz binlerce Yakub'un Yusuf'u geldi.

solumda baki olan aşk mührünün sahibesi. Ezelde verilen sözümün yazgısıdır gözlerin. Başımı bürüyen sabah seherlerinde, avuçlarıma dokunan yağmurlar gibi serin sızılar düştü yangınlarıma. Nakkaşelerin beyhude çabaları yetmedi adını yazmaya. İlahi bir yazgının huzuruyla önce kalbime, sonra ömrüme yazıldım. Uçsuz bucaksız çöllerde, kör kuyular başında beklediğim kervandı gülüşün. Yusuf misali vuslatıma en çok da sen yakıştın. Gül bahçemin mihmandarı, ezeli sevdam. Aşka visal nefes alışlarımdan doğdum kalbine. Pür melal hüzünleri aşırıp gün batımlarından, sana asude sabahlara uyandırdım yüreğimi. Hiçbir sözden anlamadım bu zamana kadar. Ne bir kasırgadan kurtarıldım, ne de gül kanatlı vakitlere hapsoldum. Elemli bir ömrün elinden ben gözlerinde kurtuldum.

Zindanına düştüğümden beri cennet kokuları sarıyor ruhumu. İkbali sen oluyor bütün kör kuyuların. Züleyhalar misali, şirince bir nazarın hükmüne boyun eğiyor asiliğim. Seninle uzak diyarların hicranlarından sıyrılıyorum. Seninle aşka hasret pervaneler misali yanıyorum. Rüzgarına hüzün dolan aşk çöllerinde, saçlarıma düşen kum taneleri kadar sıcak, gül yaprağının dikenli hasretlerinde, kanayan gönüllerde yeşeren bir aşksın. Kalu belada payıma düştü gülüşün. Kalbimi sana harmanlayan bu yazgı, bu kalem. Ey Yaradan'ın emaneti, içimdeki sonsuz elem. Ne bir kasırgadan kurtarıldım, ne de gül kanatlı vakitlere hapsoldum. Firkatli bir ömrün elinden ben gözlerinle kurtuldum.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

ana karnındaki çocuğa can verince Cenab-ı Hak, mizacına göre onun körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek gıdaları çekip alma gücünü de verir ona. Minicik bedeninin nelere ihtiyacı varsa, nelerle beslenecekse, anasının kanından çeker alır onları. Ve o küçücük yavrunun bedeninin dokusunu dantel gibi ilmek ilmek işler. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıdaları çekme hırsını, arzusunu da verir. Böylece olgunlaşır ve gelişir insan. Ana karnındayken minicik olan çocuğun ruhuna bunları öğreten o tek padişah, yani Allah, cesedinin dağılmış parçalarını bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez sanırsın. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneş, senin varlığının parçalarını toplayıp bir araya getirir. Ey aziz dost, buna kıyas ederek bil ki, sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca hemen gelirler.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulü'ydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'den nur, Osman'dan nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasin'den. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

üstünlüğün imanda olduğunu gör. İnkarcı zihniyetin kendi inancını ve yaşantısını makul göstermek, İslam'ı ise çarpık göstermek için sıklıkla kullandığı bir argüman var. Geçmişteki inkarcılar bunu kullandığı gibi günümüzde de aynı

0: şeyi sıklıkla görebiliyoruz. Konuya ilişkin ayetlere bakalım ve bunları anlamaya çalışalım. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. Meryem Suresi 73 ve 74. ayetler. İslam'ı kabul etmeyenler, kendi durumlarıyla Müslümanların içinde bulunduğu durumu kıyasladıklarında şöyle bir mantık yürütüyorlardı. Ey Müslümanlar! Siz İslam'a inanmakla Allah katında inanmayanlara göre üstün bir konuma geldiğinizi söylüyorsunuz. Hadi gelin bunun sağlamasını yapalım. Eğer iddia ettiğiniz gibi İslam hak bir din olsaydı, o takdirde Allah kendi dinine bağlı olanlara yardım eder, inanmayanlara nispetle onlara dünyada çok daha iyi imkanlar bahşederdi. Buna karşılık Allah, kendisini inkar eden dinine inanmayanları dünyada maddi olarak zorluk ve sıkıntı içinde yaşatırdı. Oysa durum bunun tam tersi. Bir bize bakın bir de kendinize. Hangimiz daha üstün konumdayız? Yaşadığımız mekanlar, dünyevi konumlarımız, sahip olduğumuz eşyalar, menkul ve gayrimenkul mallar, emrimizdeki insanlar, fiziksel görüntülerimiz, hangisine bakarsanız bakın, bizler çok daha iyi bir konumdayız. Malımız sizden daha çok, sosyal konum ve statümüz sizden daha iyi. Günümüzdekiler buna şu hususları da ekliyor. Biz bilim ve teknolojide sizden ilerideyiz. Ekonomimiz size göre daha iyi, daha gelişmiş durumdayız. Eğer sizin dininizde bir iyilik ve hayır olsaydı, bu durumda olmazdınız. Size bile hayrı dokunmayan bir dine inanmamızı nasıl bekleyebilirsiniz? Rabbimiz bu mantığın sakatlığını şu şekilde ortaya koyuyor. Ey kafirler! Sizin en büyük hatanız, dünya hayatının bir imtihan olduğunu unutmanızdır. Ben insanları varlıkla da, darlıkla da imtihan ederim. Bir kimseye mal, mülk ve toplumda üstün bir konum bahşetmem, onu çok sevdiğim anlamına gelmediği gibi, bir kimseyi malını ve imkanlarını azaltmakla sınamam da, onu sevmediğim anlamına gelmez. Şöyle bir tarihe bakın bakalım. Eğer benim bir kimseye mal, mülk, servet, sosyal statü vermem, onu sevdiğim anlamına geliyor olsaydı, tarihte bu şekilde nice kimseleri helak eder miydim? Firavun, Mısır'ın yöneticisiydi. Sonu ne oldu? Karun, dünyanın en zenginleri arasındaydı. Hikayesi nasıl bitti? Nice peygamberleri zorluklarla, sıkıntılarla sınamadın mı? Allah yolunda gayret gösteren nice salih insan vardı ki, toplumda alt konumdaydı. Öyleyse ey insanlar, ne kendilerine nimet verdiklerim bununla şımarsın, ne de kendilerini zorlukla sınadıklarım benden ümit kessin. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın dini olan İslam'a bağlanma veya İslam'dan uzaklaşmayı, dünyevi imkanlara sahip olup olmamaya bağlayan kaypak insan tipini şu şekilde tanımlıyor. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki, kendisine bir iyilik denk gelirse bundan memnun olur ama, başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da, ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. Hac Suresi 11. Ayet. Günümüzde aynı mantığı işleten bazıları, İslam'ın hak bir din olup olmadığını, Müslümanların dünya üzerindeki konumu üzerinden değerlendirme yanlışına düşüyorlar. Müslümanlar, dünya ölçeğinde ekonomik, siyasi, sosyal bakımlardan iç açıcı bir konumda değiller. İslam'ın gerçek bir din olup olmadığını buradan hareketle okumaya kalktığımızda yanlış sonuçlara ulaşmamız kaçınılmazdır. Geçmişte uzun asırlar boyunca bu dine mensup atalarımız üç kıtada hüküm sürmediler mi? Öyleyse bir toplumun dünyevi imkanlar bakımından iyi ya da kötü konumda oluşunu doğrudan doğruya o toplumun dini inancıyla özdeşleştirmek doğru değildir. Duamız. Rabbimiz kendi ayetlerinin doğruluğunu dünyevi imkanlara sahip olup olmamaya göre değerlendirmekten bizleri muhafaza eylesin. Bizleri iyi gün Müslümanı olmaktan muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Ben böyle bakıp durmayacaktım. Deli bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi madiyi eninim saracakken hiç çarpamadan gizliğine yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Binler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle.

0: Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, Ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır. hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabın yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Ki kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Radyo, Diyanet Radyo. Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkârcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak,

ve Allah yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman, fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki, yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-u safa sürsünler ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran, yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde inkarcılar için kalacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Elinde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkında ise tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda da ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün
günahkârlar ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede, cennette ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar. Bu sebeple, akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. O'nun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz. Onlara ısınıp kaynaşasınız diye, size kendi türünüzden eşler yaratıp, aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de, onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır. Onun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır. Gece ve gündüz uyuyabilmeniz ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramaya çalışmanız da onun kanıtlarındandır. Bunda dinleyen kimseler için elbette dersler vardır. Yine onun kanıtlarındandır ki korku ve ümit vermek üzere size şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla canlandırıyor. Gerçekten bunda aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. Göğün ve yerin Allah'ın buyruğuyla düzen içinde durması da onun kanıtlarındandır. Sonunda o sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde ve yerde bulunanlar hep ona aittir. Hepsi ona boyun eğmiştir. Varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur. O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Elinizin altında bulunan köleleriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi, kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Gel gör ki zulme saplanmış olanlar bir bilgiye dayanmadan kişisel arzu ve heveslerinin peşinden gitmektedirler. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğruya iletebilir? Böylelerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp, her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince, yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki, bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de, o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da.
Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir, yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığınla o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler. Andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir. Siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin.
Lokman Suresi. Rahman

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda, sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah
kalp

derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki bütün övgüler Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır. O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o, duyular ve akılla idrak edilemeyeni de, edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş, sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnkarcılar şöyle derler: toprakta kaybolup gittiğimizde biz yeniden mi yaratılacakmışız? Gerçek şu ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen: Rabbimiz, gördük ve işittik.

gittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek. Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz? Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar.
dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kaydaltına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, "Ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün," diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, "Evlerimiz açıkta ve korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, "Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler," dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şeyi elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz
bir kısmını da esir alıyor.

Ey peygamber hanımları, sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bu dünyaya sarılır da onun zevklerine karşı koymazsa ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabilir? Ey kardeşim, gönlünden dünya sevgisini atmadıkça Allah sevgisi yerleşmez.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Er-Rafi. Yükselten, değerini artıran, izzetli ve şerefli kılan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Allah'ın sevdiği kullarına nasıl ikramlarda bulunduğunu anlatan muhteşem bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek anlamındaki ref kelimesinden türeyen Rafi esması, yükselten, değerini artıran, izzetli ve şerefli kılan anlamına gelir. Allah'ın Rafi oluşu, kendine yaklaşmayı dileyen kullarının niyetlerini ve amellerini kabul edip kendisine yaklaştırmasıyla ve dünyada da onları aziz kılmasıyla tecelli eder. Bu hal bir kul için dünyada sahip olabileceği bütün nimetlerden daha hayırlıdır. Ama nasıl mümkün olabilir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Bizim için şu hayatın tamamını nimet haline getirecek olan şeref nasıl bir şey olurdu? Bir sıkıntımız olduğunda bir telefonla bize yardım edebilecek insanlara kolaylıkla ulaşabilir, bir sözümüzle kapalı kapılar açılır, çözülmez sandığımız düğümler çözülürdü, değil mi? Gittiğimiz yerlerde kapılarda karşılansak, hürmetle ağırlansak, sözümüze itibar edilse, güvenilir olsak, insanlar tarafından sevilsek, biz yokken de ardımızdan iyi konuşulsa, yüceltilsek daha ne isterdik? Bunun bedeli olan bir rahatlık düşünemezdik bile. Peki Rabbimiz bize katında böyle bir kıymet vaat etse ne derdik? Göremediğimiz için anlamlandıramaz mıydık, yoksa kendimize yakıştıramaz mıydık? Bazen bazı iyi halleri kendimizden çok uzak görürüz. Bu da bizim ilerleyişimize ket vurur aslında. Farkında olmayız. Her insanın Allah dostu olma potansiyeli vardır. Allah her kulun içine o çekirdeği koymuştur yaratırken. İnsan kendi yaşam tarzıyla o çekirdeğin filizlenmesine yardımcı olur yahut ömür boyu derinlerinde taşır, çıkartamaz. Hepimizin iyiliğe meyli var. Hepimizin ruhu Rabbini biliyor. Muhabbetin açlığını yaşıyor ama işte dünya. Bir şeyleri tercih etme yeri. Unuttuğumuz muhabbeti hatırlamak isterken dünyaya kapılıp daha derine ittiğimizin farkına varmıyoruz. Tercihlerimizi yaparken Rabbi unutabiliyoruz. Sonra uzaklaşıyor, uzaklaştıkça artık olmayacağına inanıyoruz. Olmaz mı sahi? Bizden bir Allah dostu çıkmaz mı? Rabbin katında yücelmek mümkün olmaz mı? Ne gerek bunun için? Daha çok para mı? Daha çok ilim mi? Daha çok dünyalık mı? İnsanlara kendimizi sevdirmek için uğraşmak mı? Hiçbiri değil. Bazen öyle insanlar görürüz ki, üzerine giydiğinden başka kıyafeti, okuma yazması yoktur ama bir dua eder, kapalı kapıları Rabbi onun duası hürmetine açıverir. Rabbi ile arasındaki bütün perdeleri kaldırmıştır. Naz makamına erişmiştir. Düşündürür bizi. Bizden daha fazla olan, farklı olan nesi var? Ya da bizim eksik bıraktığımız ne? Zikir. Yalnızca tesbihle Rabbini anmak değil, kelimenin anlamının hakkını vermek, hatırlamak, hatırda tutmak. Onlar öyle kimselerdir ki her anları Allah'ladır. Yalnızca dilleriyle Rablerini zikretmezler, halleri olmuştur. Her anlarında Rableriyle birliktedirler. Her işlerinden Rablerinin haberinin olduğunu bilirler. Kendilerini ona teslim etmişlerdir. Bizim eksiğimizi yüzümüze vurmazlar ama halleri belli eder. Rablerini hiç durmadan her an hatırlarında tutmalarıdır bizden farkları. Bize de bu gerek demek ki. Rabbi anmak, her yerde, her an. Efendimizin hadisinde anlattığı kullardan olmak. Yüce Allah buyuruyor ki, kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Demek ki Rabbini hatırda tutan, görüldüğünü fark ederek yaşayan kullar kıymetli. Farkında olan kul, istikamet üzere yaşamaktadır.

Yapmaya azmeder. Ahlakını güzelleştirmeye uğraşır. Rabbinin muhabbetini hisseder, kaybetmekten korkar. Rabbi azimlerinden ötürü onları daha da yüceltir. Halleri güzeldir Allah'a yakın kulların. Dilleri tatlıdır, sözleri incedir. Kalp kırmazlar, cömerttirler. İkramı severler, kusurları örterler, bağışlarlar. İçlerinde tutmaz, kin beslemezler. Halleri nasihattir. Eksikleri tamamlamaya gayret ederler. Onların yanında bulunduğumuz vakit içimizi ferahlatırlar. Bir varsam yanına, güzel sözünü dinlesem, huzur bulsam deriz. Allah sevdiği kullarını diğer kullarına da sevdirir. Hem de hiçbir dünyalık karşılık beklemeden. Bunun bedeli var mıdır? Böyle bir şey parayla satın alınabilir mi? Mümkün değil. Bu ancak Rabbin kulunu yüceltmesiyle mümkündür. Rabbimiz bizi yücelttiği kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsana bir ölçek gerek. Doğru olduğunu düşündüğü bir ölçeğe göre yaşar insan. Bizim önce doğru ölçeği bulmamız lazım. Eğer Rabbimizi Rab olarak kabul ettiysek ve istikamet üzere yaşamaya niyet ettiysek, ölçeğimiz belli demektir. O yolu yürürken çok tekleriz, çok yanılgıya düşeriz, çok zorlanırız. İnsanız, normaldir bu. Bizi ayakta tutacak, yola devam etmemizi sağlayacak motivasyonumuz Rabbin rızasıdır. Ancak böyle erdemlerimize sıkı sıkı sarılabiliriz. Kimsenin olmadığı yerde bile, yanlış yapsak, kimsenin bizi ayıplamayacağı zamanlarda bile erdemli davranmaya devam eden kullardan olmayı dileriz Rabbimizden. Katında bizi kıymetli kılacak, yükseltecek ne varsa onu işleriz ahlakımıza ince ince. Bizim işimiz vazgeçmemek olmalı. Dik durmak, yolu yarıda bırakmamak, caymamak, kendimizi kontrol etmekten vazgeçmemek. Rabbimiz ayaklarımızı bu yolda, kalbimizi dini üzere sabit kılsın. Rızası üzere yaşayıp emeğinin karşılığını muhabbetullah'la alan kıymetli kullarından eylesin bizi. Kullarına hak ettiklerinden fazlasını vererek onları kıymetli kılan ya Rafi. Bütün amellerimiz sana ayan. Sen amellerimizin eksiklerini tamamla, kusurlarımızı ört. Layık olamasak da sen bizi muhabbetine layık gör. Bizi sensiz bırakma. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 23 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 25 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Enfal suresinden mesajlar. Sure adını birinci ayette geçen Enfal kelimesinden alır. Fazlalık anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfal, savaşta elde edilen ganimetler manasındadır. Bedir gazvesinde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca Müslümanlara Allah'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini emreden ayetle başlar. Bunun ardından gelen ayetlerde gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur. Diğer taraftan bu zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun değil, inanç, azim, cesaret ve ilahi yardımın önemli olduğu vurgulanır. Surenin devamında asıl zaafın riyakarlık, inançsızlık ve dünya nimetlerine aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Sure, İslamiyet'i benimseyen bütün Müslümanların aynı haklara sahip olduğunu ifade ederek sona erer. Bir ayet. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal Suresi 24. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü, kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca, az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da, bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil, biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
24: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 8 Temmuz Çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Güzel bir günde, hafta içi ortasında efendim sizlerle olmanın mutluluğu.

Mutluyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz her bir kıymetli dinleyicilerimize. Hem Türkiye'mizde, cennet vatanımızda, hem de dünya üzerinde bizlere kulak veren siz değerli dinleyicilerimize selam olsun efendim. Sizin de selamlarınızı bekliyoruz. İstek eserleriniz varsa onları bekliyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız efendim. WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında malum gündem oldukça yoğun. Hemen gündem bölümüyle gazete haber başlıklarımızı, özetleri, manşet ve sürmanşete kulaklarınıza, huzurlarınıza taşıyacağız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla Hayırlı Sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne ve hemen haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Başkent Ankara'da tarihi zirve Amerika ile yeni dönem katsa kalkıyor. ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya ziyaretinde Türk-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak açıklamalar geldi. Trump iki ülke arasında bir sorun olan katsa yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 sözünü hatırlattı. Trump neden olmasın ki dedi. İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve öncesi gazetecilerin karşısına geçti. Trump NATO zirvesine gelmeyi düşünmediğini ve Erdoğan için geldiğini tekrarladı. Trump yaptırımlarla ilgili olarak da bu yaptırımları kaldıracağız zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğansa görüşmede Gazze, İran, NATO, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel güvenlik başlıklarını ele alacaklarını söyledi. Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz, dünya barışına bir adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan Trump'ı önce havalimanında ardından Beştepe'de karşıladı. ABD Başkanı için A+ tipi protokol uygulandı. Trump'ın makam aracına Beştepe'de atlı birlikler eşlik etti. Türk yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirirken 21 pare top atışı yapıldı. Karşılama töreninde Mehteran Birliği ve 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerlerin yanı sıra Yeniçeri kıyafetli birlik de vardı. Trump tören kıtasına merhaba asker sözleriyle selamladı. Ve liderler külliyede. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşemin Erdoğan'ın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için başkent Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşemin Erdoğan katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi deniliyor. Türkiye'nin modeli ilgi çekici. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savunma sanayi formunda NATO'ya yeni tanker ve erken uyarı uçaklarını alacağını açıkladı. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayinden bahsederken, bu şirketler öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. NATO'ya ve NATO dışındaki ülkelere de ihracat yapıyor. Bu son derece ilgi çekici bir model. Bazı müttefikler bunu uygulayıp uygulayamayacaklarını görmek için inceliyor, dedi. Öte yandan zirvenin önemli bir ayağı olan NATO savunma sanayi formunda 10 milyonlarca dolarlık savunma anlaşmaları imzalandı. Bunlardan birinde ABD'li Lockheed Martin'de Alman Rheinmetall, özellikle de ATACMS füzelerinin Avrupa'da ortak üretimi için mutabakata vardı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Aselsan, Roketsan, Sim ve TÜBİTAK'ın yüklenicileriyle bir arada yer alacağı projelerin NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacağını söyledi deniliyor efendim. Öte yandan İsrail Kudüs'e nefes aldırmıyor. Kudüs Valiliği'nin hazırladığı rapora göre bu yılın ilk 6 ayında 25.604 Yahudi işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail saldırılarında da 11 Filistinli hayatını kaybetti. Baskınların büyük bölümü gece saatlerinde gerçekleşti. Evlere zorla girip aile fertleri darbedildi. 6 aylık süreçte özellikle 762 kişi hakkında Mescid-i Aksa eski şehir veya Kudüs'e giriş yasağı kararı verildi deniliyor efendim. Bir diğer gazetemize bakacağız. Yaptırımlar kalkıyor, F-35'te özellikle ilk sinyal iyi diyor efendim. Haber başlığında Trump Erdoğan baş başa görüşmeden önce basının karşısına geçti. Oval ofis formunda düzenlenen basın toplantısında Trump, F-35'ler, Kaan motoru ve katsa yaptırımları konusunda önemli mesajlar verdi. Türkiye olmasaydı NATO'ya gelmezdim, Erdoğan için buradayım diyen ABD Başkanı Trump, F-35'lerle ilgili soruya bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var, herkes neden bunu yapmayalım ki diyor, bunu düşüneceğiz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunu daha önce ABD ile görüştük ve 5 uçağın sözünü aldık, Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. Trump Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımlarının da kaldırılacağını söyledi. Yaptırımları iptal edeceğiz, bunun yanıtlamakla vakit kaybetmeyelim. Bu yaptırımları kaldıracağız zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum dedi. Öte yandan Trump'a Türkiye'ye Kaan motoru satışı da soruldu. Trump, ABD'den bir uçak satın aldığınızda motorların

bakımında yardımcı olmak bizim yükümlülüğümüz dedi ve Erdoğan ise bu konuda Kaan Motorları ile ilgili değerli dostumla tekrar görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada da tekrar verecektir dedi. Öte yandan Erdoğan'la Trump'ın Air Force One sohbeti deniliyor ve Trump askerleri Türkçe selamladı. Beştepe'de buluştular. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılan liderler ve eşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Erdoğan toplantılar öncesi Beştepe'de akşam yemeğinde buluşturdu. Akşam yemeği ve resepsiyona NATO'ya üye 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli konuklar arasında yer alan Ukrayna ve Güney Kore devlet başkanları, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konsey Başkanı da katıldı. Davetlileri Erdoğan çifti Beştepe'nin girişinde karşıladı. Erdoğan Trump'la resepsiyona beraber geçti. Ardından karşılama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz devam etti. Liderler mehter marşı eşliğinde yemeğe geçti deniliyor efendim. Öte yandan İspanya Başbakanı Sánchez, İspanyol mahkemesi de yargılanan eşine izin vermediği için Türkiye'ye tek geldi. Ülkeyi kimin temsil edeceği mahkemelik olan Çekya'dan ise hem başbakan hem de cumhurbaşkanı zirveye katıldı deniliyor efendim. NATO zirvesini izleyen ekipte özellikle dünya basınında Türkiye gündemi vardı deniliyor efendim. Atina ve Tel Aviv panikledi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yakması İsrail ve Yunanistan'da büyük rahatsızlık oluşturdu. Atina, Washington'daki lobisi üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. İsrail basınından da bu karar bölge dengelerini bizim aleyhimize değiştirir, hava üstünlüğümüz bitiyor sesleri yükseldi deniliyor efendim haber özetinde. Özetler ve manşetler bu şekilde gündemde öne çıkıyor. Birazdan detaylara bakacağız tabii ki. Ama mesajlarınızı da bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel eserlerimiz var, sizlerle buluşturalım. Hemen sonrasında mesajlarınızla devam edeceğiz.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Bir Sabah Gelecek kardan aydınlık eseriyle güzel bir şekilde programımıza devam ediyoruz efendim. Hemen mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabah.

sabahlar olsun Çağatay Bey. Hayırlı sabahlar efendim. Döndüğünüze sevindim. Allah sıhhat afiyet versin. Amin cümlemize. Hollanda'dan Kayserili Kalender Çapan. Günde 10 saat ziyaret, Diyanet Radyomuzu dinliyoruz, ziyaret ediyoruz sizleri radyomuza. Allah razı olsun efendim. Arkadaşlarla beraber sizlerden de bir ilahi rica ediyoruz. Torunlarım için istiyorum. Allah Türkiye'mizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olunuz. Ve aleyküm selam sizler de efendim. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ahmet Soylu. Güneşli bir Isparta sabahından içimizi ısıtan, gönlümüze dokunan namelerin yayıldığı frekansta Diyanet Radyomuzdayız. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleykümselam Yunus Gürdoğan ben. Hayırlı sabahlar olsun. Fatih Koca'dan Ben Senin Gülşeninde adlı eseri rica ediyorum. Amasya Aydınlık Köyü'nden bahçelerde kiraz toplayan kardeşlerimize gelsin. Allah'a emanet olunuz. Kolaylıklar diliyoruz kardeşlerimize bizler de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aramıza tekrar hoş geldiniz Çağatay Bey. Hoş bulduk efendim. Bugün sıradaki eseri size armağan ediyorum. İstanbul Sultanbeyli'den Saim Kuş. Hayırlı yayınları, iyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız efendim. Bizler de size armağan ediyoruz. Çorum Dodurga'dan selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Tüm İslam alemine selam olsun. Murat Kuzkale'ye çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere selam olsun. Erzincan'dan selamünaleyküm. Çağatay Bey aleykümselam. Hoş geldiniz. Sesinizi duymak güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş bulduk. Kardeşlik Müslümanların kardeşliğidir. Gerisi yalan diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Selamlarınızı bekliyoruz efendim. Bizimle birlikte olan, sesimizi duyan cümle dinleyicilerimiz, hem yurt içi hem de yurt dışındaki bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinizin selamlarınızı bekliyoruz efendim bu güzel vakitte. Eserimiz var, sizlere armağanımız olsun, ardından haber detaylarımızla devam edelim.

Efendim devam ediyoruz. Gündemde öne çıkan haber başlıklarımızın detaylarını sizlerle paylaşmaya. Başkent Ankara'da NATO zirvesi başladı. Efendim A plus tipi protokolle samimi karşılama. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı törenle karşıladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı, liderlerin yerlerini almasının ardından bando iki ülke milli marşlarını çaldı. Trump için A+ tipi karşılama töreni uygulandı. Bu tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Endonezya Cumhurbaşkanı için uygulanmıştı. Trump, A+ tipi resmi karşılama töreni uygulanan ikinci devlet başkanı oldu. Milli marşlar sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini icra etti. Törende tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleriyle mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken 21 pare top atışı yapıldı. Trump tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Erdoğan ve Trump, Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Trump'ın külliyeye gelişinde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'la bir araya geldi. Erdoğan'la Trump'ın Beştepe'deki kritik görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayabilecek açıklamalar çıktı. Trump'ın en dikkat çeken mesajı Katsa yaptırımlarıyla ilgili olduğu iki lider basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunun özellikle ifade etmek istiyorum dedi. Erdoğan olmasaydı katılmazdım bu toplantıya diyen Trump, Avrupa'da daha fazla asker çıkması mümkün mü sorusuna NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı dostum çok güçlü bir lider, ayrıca çok güçlü bir adam. Belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım. NATO bize çok iyi davranmıyordu. İran konusunda kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktu. Çünkü biz hep onlara yardım ettik ve eminim ki onlar da bize yardım edecektir dedik. Ancak İtalya, Almanya ve Fransa bizi reddetti. Ben de tamam dedim. Niye yüz milyonlarca dolar harcayarak onlara yardım ediyoruz ki onlar yanımızda olmayacaksa? Öte yandan İran ve ABD arasındaki gerilimde Başkan Erdoğan bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzene ve düzleme kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz dedi. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz dedi. F-35 dünyanın en iyi uçağı dedi Trump. Bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık, aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz bir konudur bu. Dünyanın en iyi uçağı F-35 ve bunu düşüneceğiz dedi. Öte yandan Erdoğan, Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğinin de ihtimalini veriyorum dedi. Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu daha önce de Amerika ile görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize ayrıca sözü var. Bu zirvedeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F-35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum dedi. Öte yandan Rusya-Ukrayna İlişkileri de özellikle masadaydı ve konuşma arasındaydı. NATO'da iki önemli ülke olarak bizler bu zirveden güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum dedi. Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri değerli dostumla paylaşıp görüşeceğiz ve ona göre adımlarımızı atacağız dedi. Trump, devlet başkanı Putin'le görüştüm. Sayın Erdoğan'a da çok saygı duyar kendisi. Zelenski ile de görüştüm. Bence bir sonuca ulaşacağız. 8 savaşı durdurdum. 9.'yu da ulaşacağız bence dedi ve bazen Putin bazen Zelenski ile çok iyi oluyorum, bazen de tersi. En iyi bildiğim şey anlaşmalar, ben hep anlaşmalar yaparım dedi. Katsa yaptırımlarıyla ilgili soruya şöyle cevap veriyor Trump.
Yaptırımları iptal edeceğiz. Tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum. Suriye'nin yeni lideri de ülkesini bir senede toparladı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı ile onu onaylayanlardanım. Her şeyi bir araya getirdi. Kolay iş değildi. Bu olanları izlemeye dayanamıyorum. Bu bir drone savaşı. Biz bu konuda bir numarayız. En sofistike dronlar bizim. Ben bu savaşı gördüm. Bana göndermeyin dedim. İkisi de savaşı bitirmek istiyor. NATO ile ilişkilerimi bozan şeylerden biri Grönland. Çin ve Rus gemileri tarafından çevreleniyor. Orası benim için önemli nokta. Avrupa 20 yıl öncesinden çok farklı bir yer. Dikkatli davransalar iyi olur. Güç ve enerji önemli sıkıntılar var. Böyle giderse Avrupa olmaktan çıkacaktır dedi. Türkiye çok güçlü bir ülke dedi. Öte yandan Trump, Beştepe'de oval ofis formatı uygulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump baş başa görüşmelerin ardından Beştepe'de Türk ve ABD basınının karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamında gerçekleştirilen basın bölümü, Washington'daki Beyaz Saray'ın ünlü oval ofis görüşmelerini andıran bir formatta yapıldı. İki lider heyetleriyle birlikte kameralara görüntü verdi. Görüşmenin başında kısa değerlendirmelerde bulunan Erdoğan ve Trump, daha sonra Türk ve ABD'li gazetecilerin sorularını birlikte yanıtladı. Türkiye-Amerika ilişkileri, NATO, savunma sanayi işbirliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye ve bölgesel güvenlik başlıklarında yoğunlaştı. Beştepe'de ilk kez uygulanan bu format, diplomatik yönüyle Beyaz Saray'daki oval ofis basın bölümlerini hatırlattı deniliyor efendim. Öte yandan liderler, başkent Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler dün Ankara'ya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi. Güney Kore Devlet Başkanı dün gelen liderler arasındaydı. Zelenski ve Li'yi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı. Almanya Başbakanı Merz'in uçağı Ankara Havalimanı'na indi. Başbakan Merz'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı. İngiltere Başbakanı Starmer'in uçağı da Ankara Havalimanı'na indi. Starmer ve İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper'ı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve yetkililer karşıladı. Öte yandan Mers, Ankara'ya hareketinden önce umarım hep birlikte bir Ankara ruhu oluşturmayı başarabiliriz dedi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. NATO'nun Avrupa sütunu güçlenmeli deniliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ilk olarak Kanada Başbakanı Carney ile bir araya geldi. Kanada ile ilgili ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkenin de faydasına olacağını ifade etti. Türkiye'nin NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğunu ancak bunun transatlantik bağın yerini alamayacağını belirten Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Ve Türkiye'nin katkıları görmezden gelinmez deniliyor. Erdoğan'ın ikinci görüşmesi Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la oldu. Görüşmede liderler Türkiye-Finlandiya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye ile Finlandiya arasında ticari ilişkilerin ivme kazanmasının memnuniyet verici olduğunu, işbirliğini ilerletmek için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. NATO'nun Ankara zirvesinde ittifak dayanışmasını kuvvetli şekilde ortaya koymanın önemini vurgulayan Erdoğan, Avrupa Birliği güvenlik stratejisine Türkiye'nin potansiyel katkısının görmezden gelinmemesinin önemli olduğunu, Avrupa'da istikrar ve güvenliğin temenni bir şekilde Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu çalışmaların NATO'yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hem İran hem Ukrayna'daki savaşların diyalogla çözümü için gayret gösterdiğine dikkat çekerek, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz erişimi için Türkiye'nin gayret gösterdiğini de vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Türkiye plakalı makam aracıyla törenin düzenlendiği külliyenin kış bahçesine gelen davetliler, mehteran bölüğüyle 16 Türk Devleti'nin temsili askeri kıyafetleri giyen polisler ve 16 Türk Devleti'nin bayraklarını taşıyan temsili yeniçeriler karşıladı. Külliyenin merdivenlerinden çıkan liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kış bahçesi salonuna geçti deniliyor efendim. Macron ve Trump'la sohbet deniliyor son haber başlığımızda, hemen oraya da bakacağız. Resepsiyona ilk gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte,
Erdoğan tarafından karşılanan son konuksa ABD Başkanı Donald Trump oldu. Erdoğan çifti Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşine samimi bir sohbet gerçekleştirirken Donald Trump da Erdoğan ve eşiyle ayaküstü birkaç dakika sohbet etti. Erdoğan Trump'la birlikte salona geçerken Türk külliyeye en son gelen iki lider olan Portekiz Başbakanı ve İtalya Başbakanı Meloni'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Trump'la arasında soğuk rüzgarlar esen Meloni külliyeye gelen son lider oldu deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, hemen sonrasında mesajlarınızı bekliyoruz. Selamlarınızla dinlemek istediğiniz eserleriniz varsa onlarla devam edeceğiz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Efendim devam ediyoruz. Hayırlı sabahlar programımıza. Haber detaylarımızda milli projeler NATO'da. NATO Savunma Sanayi Forumunda Türkiye'nin yer aldığı uzay, füze ve hava savunma projeleri kapsamında önemli sözleşmeler ve taahhütler duyuruldu. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Türkiye'de geliştirilecek iki yeni yüksek çözünürlüklü uydu için sözleşme imzalandı. Bu uydular NATO'nun uzay tabanlı gözetleme ve istihbarat kapasitesine katkı sağlayacak denildi. Aselsan tarafındaysa alçak yörünge uyduları ve askeri iletişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar yapıldı. Ayrıca Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunma Sistemi kapsamında erken uyarı radarlarının tedariki ve geliştirilmesi için sözleşmeler imzalandı. Türkiye NATO'nun yer tabanlı hassas vuruş projesi kapsamında önemli sayıda atmaca yer tabanlı uzun menzilli seyir füzesi tedarik etmeyi taahhüt etti. Bu proje düşük maliyetli seyir ve balistik füze kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Öte yandan

NATO Genel Sekreter Yardımcısı bu girişimlerin Türkiye'nin savaş alanındaki iletişim, erken uyarı, tespit ve caydırıcılık kabiliyetlerinin güçlendirileceğini, aynı zamanda NATO'nun ortak savunma kapasitesini artıracağını vurguladı. Forum sonunda uzay ve gözetleme, taarruz kabiliyetleri ve entegre hava ve füze savunması alanlarındaki projelere ilişkin ülkeler ve şirketler arasında toplu imza töreni gerçekleştirildi. Milyarlarca dolarlık savunma anlaşması deniliyor efendim. NATO Ankara'daki savunma sanayi forumunda duyurulan projelerin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre 10. Airbus A330 Mark tanker uçağının teslimi ve Saab üretimi Global Air erken uyarı uçaklarının ortak tedariki için çok uluslu girişimler oluşturulacak. Öte yandan Türkiye'nin de yer aldığı projeler arasında NATO standardında 155 milimetrelik top mühimmatı gerçekleştirilmesiyle savunma sanayinde kritik ham maddelerin ortak tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi de bulunuyor. Türkiye top mühimmatı projesinde Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Slovakya ve İsveç'le beraber tedarik zinciri projesinde ise Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç'le beraber çalışacak denilmiş efendim. Öte yandan barış kartallarından 60 saatlik nöbet diyor diğer bir alt haber başlıkta ve müttefikler üretim modelinizi inceliyor denilmiş. Mark Rutte'nin yapmış olduğu, genel sekreterin yapmış olduğu açıklamalara da gazete yer veriyor. Trump'tan Patriot isteyecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la bugün görüşme gerçekleştirecek. Dün başkente gelen Zelenski, NATO Savunma Sanayi Forumunda konuştu. Zelenski görüşmede Patriot hava savunma sistemlerinden kullanılan PEK-2 ve PEK-3 füzelerinin en kısa sürede temin edilmesi konusunu gündeme getireceğini de ifade etti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hemen mesajlarınıza bakacağız efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sultan Beyli'den Ayşe Taban. Şu an eşimin ameliyatı için yoldayız. Sizleri dinliyoruz. Rabbim şifalar versin efendim. Tüm hastalara da şifa versin. Amin. Bütün dinleyenlere gelsin sıradaki eserlerimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Cümleten selamünaleyküm ve aleykümselam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz bizler de sizlere. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sıradaki eseri size ve bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Ümmü Gülsüm Hanım, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Samsun'dan hayırlı sabahlar olsun. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerimize olsun. Tüm İslam aleminin üzerine olsun. Boykota devam. Boykot her daim devam ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir eserimiz var. Buluşturalım sizlerle. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber detaylarımızda yavaş yavaş programımızın sonuna da yaklaştığımız şu dakikalarda. Başkent Ankaralılar NATO tatilinde diyor efendim. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi nedeniyle uygulanan trafik tedbirleri başkent çıkışlı otobüs seferlerine olan talebe yansıdı. Tatil ve memleket ziyaretini planlayan çok sayıda Ankaralı yol kapanmaları ve ulaşım yoğunluğunu dikkate alarak seyahatini erkene çekti. En fazla hareketlilik Ankara-İzmir ve Ankara-Antalya hatları arasında yaşandı deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığında 112'nin iki tekerli kahramanları. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan 112 motosiklet ambulans ekipleri, kara ambulanslarının ulaşmakta zorlandığı yoğun trafik, dar sokaklar, yaya bölgeleri ve araç girişine kapalı noktalarda kritik vakalara en kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiriyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcak çarpması vakalarında da önemli görev üstlenen ekipler, acil sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlıyor. Ulus'ta görev yapan motosiklet ambulans ekibi Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'nda güneş çarpması nedeniyle fenalaşan bir kişiye ihbarın ardından 3 dakikada ulaştı. İlk değerlendirme ve müdahaleyi yapan ekip hastayı olay yerine gelen kara ambulansına teslim etti. 112 paramedik görevlisi Yusuf Yasir Danışan hastanın ateş, tansiyon, kan şekeri, EKG kontrollerinin yapıldığını, hipertansiyon öyküsü bulunan hastanın durumunun ilaç gerektirmediğini belirterek kara ambulansıyla hastaneye sevk edildiğini söyledi ve bu şekilde kara ambulansı gelene kadar da motosikletli ambulans ekipler olaylara müdahil oluyor denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Ve hemen şöyle yine selamlarınız var, hemen bakalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eseri bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, ayrıca Tokat'tan İbişoğlu ailesine armağan ediyorum. En güzele emanet olunuz Tokat'tan. Sevgiler, selamlar, aleyküm selam efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Gaziantep'ten Celalettin ben, Çağatay Bey. Her sabah sizleri dinlemekten büyük bir keyif alıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Gaziantep'te sevgiler, selamlar gönderelim. Tabii ki teknik durumla alakalı bir husus varsa efendim ivedilikli arkadaşlarımız çözüm ulaştıracaklardır. Hiç merak etmeyiniz. Bazen sizin frekansınızda ya da alıcınızda herhangi bir durumda olabiliyor. İvedilikle çözüm üreteceğiz. Hiç merak etmeyiniz. Gaziantep güzel memleket. Selam olsun bizlerden de oradaki kıymetli dinleyicilerimize. Efendim bir güzel eser daha paylaşalım. Sizlere armağanımız olsun. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Efendim geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda, canlı yayınımızda tekrar sizlerle birlikte olmak, kulaklarınızla gönüllerinizle buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Sağlıklı, bereketli, bol dualı bir gün olmasında Mevla'dan niyaz ediyoruz efendim. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz.

avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika, farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır dedin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevin, başlar yüksekten. Ölsek de sevin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekten.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil,
14: biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
24: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 23 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 25 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Enfal suresinden mesajlar. Sure adını birinci ayette geçen enfal kelimesinden alır. Fazlalık anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfal, savaşta elde edilen ganimetler manasındadır. Bedir gazvesinde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca Müslümanlara Allah'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini emreden ayetle başlar. Bunun ardından gelen ayetlerde gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur. Diğer taraftan bu zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun değil, inanç, azim, cesaret ve ilahi yardımın önemli olduğu vurgulanır. Surenin devamında asıl zaafın riyakarlık, inançsızlık ve dünya nimetlerine aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Sure, İslamiyet'i benimseyen bütün Müslümanların aynı haklara sahip olduğunu ifade ederek sona erer. Bir ayet. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal Suresi 24. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi. Diyanet Radyo. Kamu Spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu Spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Ruha safa. Ruha safa. Sadra şifa. Sadra şifa. Akla ziya. Akla ziya.
3: Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biliyor musunuz? Dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı.
2: Yeni bir namaz mı farz oldu?
1: Bildiğimiz kadarıyla hayır.
2: Peki ne kıldınız?
1: Resulullah Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor, biliyorsun. Nafile namaz kıldık.
2: Bu gece biz de katılsak.
1: Tabii, kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardından namaz kılmanın lezzetini tarif edemem.
3: Elinden geldiği kadar peygamberimizin yanında ol, olur mu evladım?
4: Ben onu çok seviyorum zaten. Bizimle ilgileniyor, halimizi hatırımızı soruyor, neşemize ortak oluyor. Bir gün görmesem özlüyorum peygamberimizi.
5: Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum. Bu deve bu kadar etmezdi ama.
6: Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin.
5: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
6: Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor.
5: Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin.
6: Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi.
0: 80. bölüm.
7: Abdullah'ın vefatından kısa bir süre sonra peygamberimizin amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed vefat etti. Hazreti Muhammed'i kimsesiz kaldığında bağrına basıp büyüten bu hanımın vefat haberi hem peygamberimizi hem de ailesini çok üzmüştü.
8: Esselamu aleyküm İsmail.
9: Ve aleyküm selam Ümmü Eymen. Hoş geldin. Buyur.
8: Ayşe yok mu?
9: O cenaze işleriyle ilgilenmek için Fatıma'nın evine gitti.
8: Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı.
9: Evet, peygamberimiz onu çok sever. Sık sık ziyaret ederdi. Hatta öğle istirahati için onun evine giderdi.
8: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun. Ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
9: Ben de Resulullah'ı anılarını anlatırken dinlemiştim. Yengesini çok severdi.
8: Evet. Bir gün onları ziyarete gitmiştim. Evde bir sürü çocuk vardı. Fatıma onları yıkamaya girişmiş, bir yandan da ateşe yemek koymuştu. Çocuklar bir o yana bir bu yana koşturuyor, sürekli annelerinden bir şeyler istiyorlardı. Muhammed ise bir kenara çekilmiş, sessizce oturuyordu. Fatıma'nın onu önce yıkayıp saçlarını taramış olduğunu fark ettim. Daha sonra çocuklar sofranın başına toplandı. Yemek yemek için sabırsızlanıyorlardı. Fatıma yine Muhammed'den başladı. Önce onun yemeğini verdi, sonra kendi çocuklarınınkini. O zaman ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunu anlamıştım.
9: Herkes bu fedakarlığı yapamaz. Allah razı olsun.
8: Amin. Resulullah nasıl?
9: Çok üzgün. Ali'nin yanında. Defin hazırlıklarını yapıyorlar.
8: Ben de yanlarına gidip yapabileceğim bir şey var mı bakayım.
9: Peki, ben de birazdan geliyorum.
8: Allah'a emanet ol.
9: Güle güle. Sen de Allah'a emanet ol Ümmü Eymen.

0: Müslümanlar defin için toplanmışlardı. Fatıma binti Esed, Resulullah'ın gömleğiyle kefenlendi. Peygamberimiz kazılan kabrin içine girip dua etti. Arkadaşları onun gözyaşlarının kabre damladığını görebiliyorlardı. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptığına şahit olmayan ashabı şaşırmışlardı. Hazreti Ömer söz aldı.
1: Ya Resulallah, şu kadına yaptığın şeyi başkasına yaptığını görmemiştik.
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bana bu kadın kadar iyiliği dokunan kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o önce benim saçımı temizler, tarar, gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Sonra yengesine dönerek şöyle dedi. Allah seni bağışlasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendini aç durur, beni doyururdun. Kendi ihtiyacın varken beni giydirirdin. En iyi nimetlerden kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. Hiç ölmeyen diridir. Ey Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e rahmet et. Onu bağışla, girdiği yeri genişlet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımı kabul et.
2: Amin.

0: Medine'de yaşayan Yahudilerle ilişkiler devam ediyor ve resmi yazışmalar yapılıyordu. Ashab-ı kiramdan kimse İbranice bilmiyordu. Peygamberimiz bu dili öğrenmesi için henüz 15 yaşında olan Zeyd bin Sabit'i görevlendirmeye karar verdi. Zeyd çok zeki bir çocuktu. Hicret gerçekleştiğinde henüz 11 yaşındaydı ve peygamberimizden dinlediği pek çok sureyi ezberlemişti. Babası vefat etmiş olan Zeyd'in amcaları onu Resulullah'ın huzuruna götürüp bu yeteneğini göstermek istemişlerdi.
1: Ya Resulallah, bu çocuk Neccar oğullarındandır. Sana inen surelerden 17 tanesini ezbere okur.
0: Peygamberimiz Zeyd'den bildiği sureleri okumasını istedi. O da Kaf suresini okumaya başladı.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu aklı uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
0: Zeyd'in okuyuşu hem peygamberimizin hem de dinleyenlerin çok hoşuna gitmişti.
3: Maşallah.
4: Ne güzel okuyorsun delikanlı.
3: Allah ilmini arttırsın. Allah ilmini arttırsın.
0: Maşallah. Zeyd'in bu kabiliyeti okuma yazma öğrenmesiyle daha da gelişmiş, peygamberimizin vahiy katipliğini yapmaya başlamıştı. Kur'an ayetleri nazil oldukça Zeyd, peygamberimizin emriyle onları bulabildiği yazı malzemelerinin üstüne yazıyordu. Resulullah Zeyd'i yanına çağırarak şöyle söyledi: ey Zeyd, benim için Yahudilerin yazısını öğrenmeni istiyorum. Zeyd denileni yaptı ve kısa sürede İbranice'yi, ardından da Süryanice'yi öğrendi. Bundan sonraki yazışmaları hep o yaptı. İran asıllı sahabi Selman-ı Farisi hala bir Yahudinin elinde köle olarak çalışıyor, çok istemesine rağmen peygamberimizin yanında bulunamıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyordu. Bir gün Resulullah'la yaptığı bir yürüyüş esnasında bir ağaç altında dinlenmeye karar verdiler. Peygamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı. Peygamberimiz Selman'a, ey Selman, böyle yapmamın sebebini niçin sormuyorsun, dedi.
5: Niçin öyle yapıyorsunuz?
0: Peygamberimiz şöyle cevapladı: bir Müslüman güzelce abdest alıp 5 vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.
5: Keşke sizinle daha sık görüşebilsem. Sahibim evden çıkmama müsaade etmiyor. Ancak belli günlerde işlerini halletmek için dışarı çıktığımda sizi görebiliyorum.
0: Peygamberimiz, ey Selman, kölelikten kurtulman için sahibinle anlaşma yapsan, diye bir teklifte bulundu.
5: E kabul eder mi ki? Teklif edeceğim. Bakalım nasıl cevap verecek.
3: Gel.
5: Girebilir miyim?
3: Gel Selman, ne oldu?
5: Sizinle bir şey konuşmak istiyordum.
3: Söyle.
5: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
5: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
5: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
3: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
5: Başka ne istersiniz?
3: 1600 dirhem altın.
5: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
3: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
5: Peki. Gidip Peygamber Efendimizle konuşayım.
0: Selman-ı Farisi Peygamberimizin yanına gelerek durumu anlattı.
5: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sahibimle konuştum. 300 hurma fidanı dikmem ve 1600 dirhem altın karşılığında beni azat edeceğini söyledi. Ama bu miktarı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum.
0: Peygamberimiz arkadaşlarına, kardeşinize yardım ediniz dedi. Bunun üzerine ashab-ı kiramdan kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30 fidan getirdi. Nihayet gerekli olan 300 fidan toplandı. Resulullah Selman'a, şimdi git de şu fidanlar için çukurlar kaz. Kazma işi bitince bana haber ver. Onları kendi ellerimle dikeyim dedi.
5: Emredersiniz, ben size haber vereceğim.
2: Sen bahçene git, biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
6: Biz de sana yardımcı oluruz Selman. Tabii, hep birlikte yaparsak çabuk biter. Sen bahçene git, biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
7: Kazma küreklerimizi alıp geliyoruz. Hadi hep birlikte.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
0: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

115. Gün Tefsir Kur'an'ı Anlama Çabası. Ayet-i Kerime Meali. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve Kur'an'ı kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Âl-i İmran Suresi 7. Ayet. Hadis-i Şerif.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Hazreti Peygamber bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerine doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun bildiğiniz, anladığınız ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın. Fetva. Namazda surelerin Türkçe tercümesi okunabilir mi? Namazda surelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir. Konuyla ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 04.12.1997 tarihinde aldığı 103 numaralı kararda şöyle denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in namazda Türkçe tercümesinin okunmasına gelince, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun buyurulduğu gibi, Hazreti Peygamber de bütün namazlarda Kur'an-ı Kerim okumuş ve namaz kılmayı iyi bilmeyen bir sahabiye namaz kılmayı tarif ederken, sonra Kur'an'dan hafızanda bulunanlardan kolayına geleni oku buyurmuştur. Bu itibarla namazda kıraat, yani Kur'an okumak, kitap, sünnet ve icma ile sabit bir farzdır. Bilindiği üzere Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aracılığıyla indirdiği manaya delalet eden elfazın ismidir. Sadece mana olarak değil, Resulullah'ın kalbine lafızları sözleriyle indirilmiştir. Bu itibarla bu lafızlardan anlaşılan ve başka lafızlarla ifade edilen mana Kur'an değildir. Çünkü indirildiği elfazın dışında, hatta Arapça bile olsa başka sözlerle ifade edilen mana Cenab-ı Hakk'ın kelamı değil, mütercimin ondan anladığı yorumdur. Nitekim işte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Korunsunlar diye dosdoğru Arapça bir kitap indirdik. Bu bilen bir toplum için ayetleri Arapça bir Kur'an olmak üzere ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır gibi ayetlerde bu durum açıkça belirtilmiştir. Bu sebepledir ki tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Değişik dilleri konuşan bütün Müslümanların ibadette ortak bir dili kullanmaları, onun evrensel oluşunun bir gereğidir. Herkesin konuştuğu dille ibadet yapmaya kalkışması, Hazreti Peygamber'in öğrettiği ve bugüne kadar uygulana gelen şekle ters düşeceği gibi, içinden çıkılmaz bir takım tartışmalara da yol açacağı muhakkaktır. Türkçe tercüme ile namaz kılmak ve Türkçe dua etmek birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü dua, kulun Allah'tan istekte bulunmasıdır. Bununsa herkesin konuştuğu dille yapılmasından daha tabii bir şey olamaz. Namazda ise Kur'an-ı Kerim asli lafızlarıyla okunur. Yüce Rabbimizin bize olan öğüt, buyruk ve yasaklarını öğrenmek, onun irşadından yararlanmak maksadıyla ise tercüme, meal ve açıklamaları okunur. Bu maksatla Kur'an-ı Kerim'in tercüme, meal ve açıklamalarını okumak da çok sevaptır ve genel anlamıyla ibadettir. Hikmetli Söz. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı. Çünkü milletlerin ikbali için evladım, marifet, bir de fazilet, iki kudret lazım. Mehmet Akif Ersoy.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sabırdan, acıdan, meyveden yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Sabır nedir, neticesi nasıldır? Hadi, közde köpür Türk kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Acının, şüphenin, telaşın ve derdin içinde hapsolmuş insan, bunca çetin meseleden sadece sabırla kurtulabilir. Sabır zor iştir. Beklemeyi, içe dönük bir direnci, suyun er ya da geç yatağını bulup akacağını tane tane öğretir. Sessizliği, dinginliği, uzaktan seyredip dinlemeyi gerektirir. Oysa insan tez canlıdır. Sonuca hemen ulaşmak, aklında gezip duran endişelerden kurtulmak ister. Emeğinin karşılığına, hayalinin hakikate dayanan eşiğine, başarılarıyla erişeceği ödüle hemen kavuşmayı diler. Oysa unutur, kainatın ritmi, sakinliği ve derin ahengi sever. Gökte ve yerde eşsiz bir sabır gizlidir. Mevsimlerin elvan elvan nakışı, gündüz ve gecenin akışı, bir ırmağın dağ taşı aşındırması, bir bebeğin nefes nefes büyümesi bu ahengin farklı renkleridir. Hayatın dilini çözen insan, olgunluğun tek yolu zamandır diyebilir. Acele, zihni iğneleyip duran bir savaşın ayak sesleridir. Oysa sakinlik, tohumun bin yıllardır anlatıp durduğu sırrıdır. O toprağa gömüldüğünde önce sessizce çatlar, parçalanır, filizlenir, köklenir, dallanır ve güçlenir. Karanlıkta bekleyen çekirdek bir ormana dönecek kadar aydınlığa işte bu sayede uzanır. Zamanın içinde mayalanan ne varsa hep daha lezzetli, daha kuvvetli, daha kıymetlidir. Kolayın ardında buzlu dağlar bekleşir. Zorsa çelik zırhlarla donatır aciz yönleri. Mücadelenin derinliği denizleri aşırır. Yüzü güne döndürür. Kaleme pek çok güzelliğin şiirini yazdırır. Neşe çiçeklerini türlü renklere boyar. Hedef sadece gayret aynasında görünür. Ve zamana emanet edilmelidir. Sabır, gönülden geçen bir kara trendir. İnsana ipek libastan daha çok yakışır. Tüketip unutmanın boz bulanık perdesini devirir. Bilen bilir ki tadı acının acısıdır ama vakti geldiğinde sunduğu meyve pek lezzetlidir. Acının nihayetindeki bu tat ruhta sabrın nimeti olarak kalır. Yaparken zor gelen, yaşarken güç verir. En sonunda geriye dönüp baktığın vakit anlarsın ki insanı olgunlaştıran sabır durağında öğrendikleridir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

0: biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 23 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 25 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Enfal suresinden mesajlar. Sure adını birinci ayette geçen Enfal kelimesinden alır. Fazlalık anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfal, savaşta elde edilen ganimetler manasındadır. Bedir gazvesinde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca Müslümanlara Allah'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini emreden ayetle başlar. Bunun ardından gelen ayetlerde gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur. Diğer taraftan bu zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun değil, inanç, azim, cesaret ve ilahi yardımın önemli olduğu vurgulanır. Surenin devamında asıl zaafın riyakarlık, inançsızlık ve dünya nimetlerine aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Sure, İslamiyet'i benimseyen bütün Müslümanların aynı haklara sahip olduğunu ifade ederek sona erer. Bir ayet. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal Suresi 24. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Asr-ı Saadet devrinde bir olay meydana geldiği ya da bir soru sorulduğu vakit Allah Teala konuyla ilgili ayetler indiriyor ve vahiy ortamına şahit olan sahabiler de onun ne anlama geldiğini anlayabiliyorlardı. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabiler, özellikle de Kureyşli olanlar, ayetleri anlama konusunda daha avantajlıydı. Zira ilahi mesaj onların dili ve kültürü doğrultusunda nazil oluyordu. Bununla birlikte bazı olaylarda ayetlerin açıklanması ya da hangi ölçülerde uygulanacağının gösterilmesi gerekiyordu. İşte bu gibi durumlarda Allah Resulü ayetlerin aslında hangi manaya geldiğini öğretiyor, hangi şartlarda uygulanacağını ashabına gösteriyordu. Zaman zaman sahabiler ayetler hakkında birbirleriyle tartışıyorlardı. Bir gün bir mescitte Allah Resulü böyle bir olaya tanıklık etti.
1: Anladın mı şimdi beni?
2: Neyini anlayacağım? Ne dediğinin farkında bile değilsin. Söylediğin şeyler doğru değil.
1: Eğer bahsettiğim ayeti iyice okursan ne demek istediğimi anlarsın.
3: Eğer sen de daha önce gelen ayeti okumuş olsan bu dediğinin çelişkili olduğunu fark edersin.
2: Ben de bundan bahsediyorum işte.
1: Hayır, yanılıyorsunuz. Sonradan gelen ayete bakın bakalım. O zaman bu durumun değiştiğini anlamış olacaksınız.
0: Sahabiler tartışmaya iyice dalmış ve sesleri de yükselmişti. Bunun üzerine Allah Resulü yanlarına geldi. Tartışanların üzerine hem toprak saçarak hem de kızgın bir ifadeyle "Sizden öncekiler işte böyle helak oldular" dedi ve sonra şöyle devam etti. Allah'ın kitabının bir

0: kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerine doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun, bilmedikleriniz ise onu bilene bırakın buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu ikazından sonra sahabiler yaptıkları tartışmanın faydasız olduğunu anladılar.
1: Bizi affet ey Allah'ın Resulü, farkına varamadık.
2: Evet ey Allah'ın elçisi, faydası olmayan bir tartışmada beyhude bir çaba içindeymişiz. Affet.
3: Sen de hakkını helal et lütfen kardeşim.
2: Helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Farkında olmadan sesimi yükselttim sanırım.
3: Helal olsun kardeşim.
1: Helal olsun.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
0: İste dinle. Az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Kayseri'den ve Korkmaz Güzel. Gece gündüz dönü dene istediğim haktır ben ilahisini hanımım Sevim Güzel için istiyorum. Allah'a emanet olun. Gece

Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün mümin kardeşlerime ve Diyanet Radyo çalışanların üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için ne zaman anarsam seni çalarsanız çok sevinirim. Sizleri yücelerin en yücesi Rabbime emanet ediyorum. İyi ki varsınız.

Hayırlı günler Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Hüseyin Kahveci. Sizden Necip Karakaya'dan Yarın Olmazsa ilahisini istiyorum. Çalarsanız çok memnunum.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Aleyküm, ben Zonguldak'tan Nurden Ebrar. Mescid-i Aksa'yı gördüm, düşümde ilahisini çalarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar.

Selamlar, iki maili sabahlar İzmir Bucu'dan Fethi. Sizlerden Eşref Ziya Tersi'den Eğil Meclisi'ni istiyorum bu eseri. Diyanet efendim dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Biz de bugün yeğenimle beraber sizleri dinliyoruz, istifade ediyoruz. Fatih Koca'dan Mahşer'de Kur'an'la haşreyle bizi ilahisini istiyoruz. Çalabilirseniz seviniriz. Herkese iyi dinlemeler.

Merhaba Diyanet Radyo dinleyicileri. Endülüs'ten Kudüs'e ilahisini dinlemek istiyoruz. Bu ilahi biricik eşim Gülşah'a ve biricik oğlum Muhammed Baki ile Yusuf Ali'ye armağan ediyorum. Ankara Polatlı'dan selamlar olsun.

Tüm Diyanet Radyo çalışanlarının, ekibini ve dinleyicilerini saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Yayınlarınızı beğenerek izliyoruz. Sürekli sizinle beraberiz. Mustafa Uysal'dan Okçu parçayı istiyorum. Çok teşekkür ederim.

Senle ben Leyla, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Leyla, burada ben gamlı bir şiirin uyak.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Huşu, Allah'ın azametini hissetmek. Ali bin Ebi Talip'ten nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşırken Hazreti Ebubekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebubekir'e Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebubekir "Fesübhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebubekir, "Allah biliyor ya, biz de bu durumu yaşıyoruz." dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi münafık oldum diyerek bu kez Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz bu da ne demek oluyor diye sorunca Hanzala Hazreti Ebubekir'e söylediklerini tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki benim yanımdaki ve ibadet ederken ki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle." Hazreti Peygamber'in ashabıyla birlikte bulunduğu ortamlarda huşu zirveye ulaşıyordu. Ashabı Allah Resulü'nü öyle bir vakar ve sükunetle dinliyorlardı ki, onları görenler sanki başlarında ürkütüp kaçırmaktan korktukları kuşlar var sanırdı. Allah Resulü bu huşu halinin ve hissettikleri derin duyguların onun yanından ayrıldıklarında yok olduğunu söyleyerek endişelenen ashabına, hem huşuğun mükafatını bildirmiş hem de bu hali sürekli muhafaza etmenin zorluğuna işaret etmiştir. Zira sürekli Allah'ı anmasına rağmen kendisinin dahi zaman zaman kalbinin perdelendiği oluyor.

ve hemen ona istiğfarda bulunarak bu durumu telafi etmeye çalışıyordu. Sessiz ve sakin durmak, tevazu göstermek, boyun eğmek gibi anlamları olan huşu kavramı, insanın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tevazu ve teslimiyet içerisinde bulunmasını, kalben ve bedenen ona hürmet ve itaat ederek boyun eğmesini ifade etmektedir. Huşu, insanın Allah'a imanının ve ona eşsiz bağlılığının yalnızca kalple değil, aynı zamanda saygı, edep ve vakar dolu bir duruş sergileyerek de ifade edilmesidir. Kur'an'da müminlerin en temel özellikleri arasında zikredilen huşu, ayetlerde tevazu, saygı duyma, boyun eğme, çaresizlik, seslerin kısılması, gözlerin yere eğilmesi gibi anlamlarda kullanılmış ve insanın Rabbine olan derin saygısının hal diliyle gösterilmesi, kalbindeki teslimiyetin bedenine yansıması olarak anlaşılmıştır. Sahabilere ve onların şahsında bütün müminlere huşu içinde olmaları gerektiği, yani Allah'a karşı tam bir saygı ve teslimiyet içerisinde kulluk etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bununla beraber huşu, yalnız insanın değil, tüm yeryüzünün, alemlerin Rabbine boyun eğmesi anlamında da kullanılmıştır. Huşuğun özünde, ibadet ederken tazimle Allah'a yönelmek, diğer bir ifadeyle ona itaat ve teslimiyete odaklanmak vardır. Bu yüzden Allah Resulü, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmuştur.

Özellikle namaz ve hac gibi bedenen yerine getirilen ibadetler huşu ile eda edildiğinde kalbi huzur ve sükunet kaplar. Mümin için o ibadetlerdeki bir takım bedeni zahmetler rahmete dönüşür. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminlerin ilk özelliği olarak onların namazlarında huşu içerisinde olmaları zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle namazın kalplerinde huşu olmayanlara ağır gelmesi bu yüzdendir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek Hazreti Peygamber'in en belirgin vasfıdır. Hatta onu görenler oturuşundaki huşuyu bile fark edip bundan etkilenirlerdi. Özellikle Rabbine yakarışı esnasında huşuğu iyice belirginleşir ve herkes tarafından anlaşılabilirdi. Nitekim İbn Abbas'ın anlattığına göre Allah Resulü toprağın bir damla yağmura hasret kaldığı bir zamanda yağmur duasına çıktığında gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir vaziyette aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etmişti. Çünkü Yaradan'ın karşısında insanın sadece bir kul olduğunu idrak etmesi duanın özüydü ve duaların da gönülden yapılması gerekiyordu. Bu nedenle Allah, peygamberlerin korku ve ümitle dua edip kendisine karşı huşu ile hareket ettiklerini bildirmekte ve Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarına bakıldığında bu vasfın tüm peygamberlerin ortak özelliği olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Peygamber başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde huşu ile hareket ederdi. O kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda durur, özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükuda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Hatta bazı sahabilerin şahit olduğu üzere namaz kılarken ağladığı olurdu. Her bir bölümde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında Allah'a duyduğu huşuğu şu sözlerle dile getirirdi. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve

Müslümanlara namazlarını huşu ile kılmalarını öğütleyen Allah Resulü, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın gerektirdiği hürmet ve tevazuya engel olacak davranışları yasaklamıştır. İslam'ın ilk yıllarında dini bilgileri az olan Müslümanlar, cemaatle namaz kılarken saflarını tam olarak düzenlemiyor, hatta namazda konuşuyor ve yanlarındaki arkadaşlarına sorular soruyorlardı. Bunun üzerine Bakara suresinde yer alan "Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın" ayeti nazil olmuş ve Müslümanlara namazlarda konuşmamaları bildirilmiştir.

Namazın huşuğuna etki eden önemli unsurlardan biri namaz kılınacak fiziki ortamdır. Peygamberimiz bu hususta gayet hassas davranmış, nitekim bir defasında namazda dikkatini dağıttığı gerekçesiyle eşi Hazreti Ayşe'den duvara astığı resimli çarşafı kaldırmasını istemiştir. Bir keresinde de üzerinde resim bulunan bir kıyafetle namaz kıldıktan sonra bu kıyafetteki resimlerin kendisine namazından alıkoyduğunu söylemiş ve sade bir kıyafet tercih etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslimiyetle odaklanmış bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenlerin kurtuluşa eren gerçek müminler olduğu müjdelenmiş, Hazreti Peygamber de namazı huşu içerisinde eda edenler hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazların vakti girdiğinde o namaz için güzel bir biçimde abdest alır, huşu içinde olur ve rükû ederse yani namaz kılarsa, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 23 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 25 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Enfal suresinden mesajlar. Sure adını birinci ayette geçen enfal kelimesinden alır. Fazlalık anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfal, savaşta elde edilen ganimetler manasındadır. Bedir gazvesinde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca Müslümanlara Allah'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini emreden ayetle başlar. Bunun ardından gelen ayetlerde gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur. Diğer taraftan bu zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun değil, inanç, azim, cesaret ve ilahi yardımın önemli olduğu vurgulanır. Surenin devamında asıl zaafın riyakarlık, inançsızlık ve dünya nimetlerine aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Sure, İslamiyet'i benimseyen bütün Müslümanların aynı haklara sahip olduğunu ifade ederek sona erer. Bir ayet. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal Suresi 24. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 61. Bölüm Gölge Oyunu.
3: Baba, sabah evden çıkarken bugün Kazım'ın nerede oturduğunu ve nasıl bir evde kaldığını öğreneceğim demiştin. Ne yaptın? Kazım'ın evini bulabildin mi?
4: Hı-hı, buldum ya. Kazım bir gece konduda babasıyla yaşıyor. Kazım'ın babası gün görmüş biri. Hanımı vefat ettikten sonra hiç evlenmemiş. Kendini oğluna adamış. Kazım'ı bir görseydin. Babasına babam benim diyerek nasıl da sarılıyordu.
3: Sen de benim canım babamsın. Dur ben de sana bir sarılayım.
5: Sarıl sarıl, hem de iyice sarıl. Seni sabaha kadar tahta beşikte sallayan, sonra acaba üzeri açıldı mı diye sık sık kontrol eden sanki babandı. Siz hep babalara sarılırsınız zaten. Anneleri hep unutursunuz.
4: Kıskandı galiba.
3: Ben şimdi onun da gönlünü yaparım. Canım annem, ben hiç seni unutur muyum? Senin yerin başka.
6: Hazırsanız birazdan başlayacaklar.
4: Şerife, gecenin bu vaktinde neye hazırlanacakmışız ki biz?
6: Tabii ki gösteriye.
4: Ha, gösteri mi?
5: Kızım, ne gösterisiymiş bu?
6: Selma ile Mutlu bir gösteri hazırladıklarını söylediler. Daha da başka bir şey demediler.
5: Az önce Selma'nın odasının önünden geçerken çocukların üzerlerinde Hacı Yıvat'la kara göz kıyafetlerini görmüştüm.
3: Doğru görmüşsün anne. İşte evimizin Hacı Yıvat'ı ile Karagöz'ü de geliyor.
6: Selma, sen Karagöz mü oldun?
7: Evet anne.
3: Belli ki Mutlu da Hacı Yıvat'ı oynayacak. Hacı Yıvat efendi, sen bir şey demeyecek misin?
8: Baba, ablamla kaç gündür bu oyun için çalışıyoruz. Eğer hazırsanız gösteriye hemen başlamak istiyoruz.
5: Mahir, hatırlar mısın? Eskiden Ramazanlarda Karagöz Hacı Yıvat oynatırlardı.
4: Hiç hatırlamaz olur muyum?
5: Seninle teravih namazından sonra bu gösterileri seyretmek için Ramazan çadırına giderdik.
4: O eski günleri sanki tekrar yaşıyor gibi oldum. Neyse, çocukları fazla bekletmeyelim de oyuna başlasınlar. Ben hazırım çocuklar.
3: Ben de hazırım.
6: Ben de.
8: Herkes hazır olduğuna göre oyunumuza başlayalım. Perde kurdum, şema yaktım, aydın olsun perdemiz. Gösterir 100.000 hayali, neşe dolsun perdemiz. Her sözün manası vardır, güldürürken öğretir. Seyredenler hisse alsın, ibret olsun perdemiz. Şu kara göze sesleneyim de uykusu dağılsın. Bu sene de orucu uykuya tutturmasın. Yar bana bir eğlence.
7: Sesini kes Hacı Yıvat. Şurada uyumaya çalışıyorum.
8: Aman efendim öyle söylemeyin.
7: Ne demek köfteyi şimdi yemeyin? Ben oruçluyum yahu.
8: Ne köftesi kara gözüm?
7: Köftenin yanına da sirkeli salata isterim. Allah Allah. O zaman değmeyin benim keyfime.
8: Anlaşılan bugün sen çok acıkmışsın. Hadi gel de birlikte çarşıya çıkalım. Birlikte alışveriş yapalım.
7: Ne? Hep birlikte çiğ köfte mi yoğuralım? Aşağı gelirsem tepelerim seni. Vıy! Tepelemek deyince şimdi de benim aklıma tepeleme pilav geldi.
8: Gelir efendim gelir.
7: Oo! Niçin delireyim ben?

0: kara gözüm. Şimdi sana delisin diyen mi oldu?
1: Ne? Saç tokaları yine yerinden mi kayboldu?
0: Karıştırma tokaları.
1: Madem çok istiyorsun, o halde al sana.
0: Aman kara gözüm, ne yapıyorsun?
1: Az önce sen bana tokat at demedin mi?
0: Ah kara gözüm, tabii ki demedim.
1: Hadi bunu demedin. Öyleyse bana niçin delisin dedin?
0: Ben sana delisin demedim ki. Sözümü yanlış anladın herhalde. Tevekkeli dememişler sağır duymaz uydurur diye.
2: Şimdi de benim taklidimi yapmaya başladılar.
1: Beni çağırdığına göre bir yere gideceğiz herhalde.
0: Güzel soruydu kara gözüm.
1: Hı? Somun mu?
0: Somun değil, soru soru.
1: İyi de ben ne sormuşum ki?
0: Hani az önce sen beni çağırdığına göre bir yere gideceğiz herhalde demiştin ya.
1: Evet, öyle demiştim. Hadi söyle, nereye gidiyoruz?
0: Nereye olacak? Şerife Hanımların evine gidiyoruz.
1: O evde ne yapacağız?
0: Büyükleri ziyaret edip onların ellerinden öpeceğiz. Sonra da bahşişleri toplayıp kadayıf tatlısı yiyeceğiz.
1: Doğrusu bahşişi de tatlıyı da pek severim.
0: O halde fazla oyalanmadan hemen gidelim. Yolda önümüze çıkan altınları toplamayı da unutmayalım.
1: Oo, Hacivat, sen az önce altın mı dedin?
0: He ya, altın dedim.
1: İyi de altını kim bulmuş da yollara serpmiş ki?
0: Öyle söyleme kara gözüm. Baksana her yer altın dolu.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Bunun kafa iyice gitti. Garibim yoldaki çer çöpü altın sanıyor.
0: Kara gözüm, ne söylediğini duyuyorum. Allah'a şükürler olsun ki aklım başımda yerinde. Hiçbir yere gitmediler yani.
1: Öyleyse niye böyle abuk subuk konuşuyorsun?
0: Abuk subuk konuşmuyorum. İnsanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırıyorum. İşte bak, şu taşı yolun kenarına alıyorum ve...
1: Sevap kazanıyorsun. Anladım ben. Kazandığın bu sevapları da altına benzetiyorsun.
0: Aynen öyle kara gözüm.
1: Az kenara çekil. Biraz da ben altın kazanayım.
0: Bak şurada da bir diken var.
1: Ne? Diken gibi bir dilim mi var?
0: Beni yine yanlış anladın kara gözüm. Yıktın perdeyi, eyledin bir an. Varayım sahibine de haber vereyim hemen.
1: Sürçülisan ettiysek... Affola.
3: Tebrikler çocuklar. Ne güzel oynadınız.
4: Bakar mısınız şu Mutlu'ya? Hemen de başlığını ters çeviriyor.
0: Anne, şimdi bahşişleri toplama zamanı.
2: Gel bakalım torunum. Al şunu.
1: Babaanne, sen kesenin ağzını açmayacak mısın?
5: Açmaz olur muyum hiç evladım? Gel bakalım Hacivat efendi. Nasıl? Bu kadar yeter mi?
0: Oo, elbette yeter babaanne.
3: Alın şunu da bakalım.
0: Oo, abla, bir aylık harçlığı bir gecede almış olduk.
1: Bu paraları niçin topladığımızı unutuyorsun galiba.
0: Hiç unutur muyum abla?
4: Sahi kızım, bu paralarla ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Okulumuz adına Afrika'da bir su kuyusu açılacak da anne. Onun için topluyoruz.
2: Gösteriyi de bunun için hazırladınız yani.
1: Aynen öyle dedeciğim.
2: Eğer bir daha oynarsanız... Size daha fazla destek çıkabilirim.
5: Ben de dediğiniz gibi düşünüyorum çocuklar.
3: Bize de cüzdanın ağzını biraz daha açmak düşüyor.
0: Allah! Abla, sen de duydun değil mi?
1: Özel istek üzerine bir daha açılsın perdemiz. Seyredenler hisse alsın, ibret olsun perdemiz.
3: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Aklını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında farklı zorluklar, sınavlar ve imtihanlar vardır. Dünya hayatını en zorlu, en sıkıntılı, en meşakkatli yaşayan insanlar şüphesiz peygamberlerdir. İşte o peygamberlerden bir tanesi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın duasını, Cenab-ı Allah'a iç döküşünü, halini arz edişini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'un babasıdır. Yusuf peygamber, kısaca hatırlamamız gerekirse, kardeşleri tarafından bir seyahate çıkartılmış, o seyahat esnasında kuyuya atılmış, orada kendi haline terk edilip bırakılmış ve gömleği alınarak, o da kana bulandırılarak, başına bir felaket ve sıkıntı geldiği söylenerek babasının yanına kardeşleri gelmiş ve kardeşlerini kaybettikleri bilgisini vermişler. Hazreti Yakup Aleyhisselam bundan dolayı üzüntüsünü, sıkıntısını içinde yaşayarak, gözyaşıyla ağlayarak bir zaman geçirmiş ve nihayetinde rivayetlere göre gözünü kaybetmiş ve diğer taraftan Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda Cenab-ı Allah tarafından yalnız bırakılmamış, kurtarılmış ama bir başka imtihanla karşılaşmış, köle olarak satılmış. Ardından zindanı zinaya tercih etmiş ve nihayetinde zindana düşmüş, zindandan da kurtulmuş, Mısır'da yetkili bir insan olmuş, ardından kardeşleriyle buluşmuş, onları affetmiş, babasıyla kavuşmuş vesaire. İşte bu evladına hasret duyduğu zaman içerisinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir ifadesi ve hali var ki müminler olarak bizim de zulmün arşa yükseldiği günümüzde zaman zaman dile getirmemiz gereken bir dua örneği olarak öne çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle diyor: "Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Yakup şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben acımı ve kederimi Allah'a arz ediyorum." Kıymetli kardeşlerim, acımızı, kederimizi, sıkıntımızı, derdimizi Rabbimizden başka arz edeceğimiz ve ondan başka çözecek, bizi selamete çıkaracak kim vardır Allah aşkına? Müminin en yakını, sahibi, maliki, hakimi kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Hüzünlerimizi, kederlerimizi giderecek, halimizi huzura erdirecek olan Rabbimizdir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu hali, zaman zaman sıkıntılar içerisinde yüzen, ferdi hayatı içerisinde veya toplumsal anlamda farklı problemler sebebiyle huzursuz olan

0: insanların takınması gereken bir imani hal ve durumdur. Bir peygamber tavrıdır. Bugün yeryüzüne baktığımızda gerçekten insanlığın kabul etmeyeceği soykırımların yaşandığı, çocukların katledildiği, annelerin, masum kadınların kanlarının rahatça dökülebildiği, şehirlerin tarumar olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olarak ferdi anlamda belki yapabilecek şeylerimizin sınırlı olduğunun üzüntüsünü de yaşadığımız zamanlar içerisindeyiz. İşte bu ayeti kerime bizi, halimizi, sıkıntımızı Cenab-ı Allah'a arz ederek ondan yardım dilemeyi öğretiyor. Bu şüphesiz üzerimize düşeni yapmama anlamına gelmiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeme, bize düşen eylemleri ortaya koymama durumunu ifade etmiyor. Üzerimize düşeni yapmalı ama her şeyin bir sahibi ve maliki olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup bir yönüyle mazlumdu. Yakarışı, yalvarışı karşılık buldu. Mazlum olarak onun duası kabul oldu. Umut ediyoruz ki bugün de mazlumların duası en kısa zamanda kabul olacaktır inşallah. Zira sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz zulme uğrayanın duası ile Cenab-ı Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mazlumun duasından sakının buyuruyor. Bu sebeple umut ediyoruz ki mazlumların duaları, yalvarış ve yakarışları da karşılık bulacaktır. Tabii bunlardan şunu da anlamalıyız. Cenab-ı Allah her birimizi zalim olmaktan da koruyup muhafaza eylesin. Mümin olarak biz Allah'a havale edilen bir durumda olmamalıyız. Mümin olarak kimseyi incitmemeli, kırmamalı, malına, nimetine, imkanına kastetmemeli, kimseye zarar vermemeliyiz. Cenab-ı Allah'a havale edilen, bırakılan, ona arz edilen, acı ve kederin sebebi olan, faili olan insan asla olmamalıyız. Çünkü onun nihayetinde görülecek olan azabın varlığını zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ayeti kerimenin devamındaki ifadesi de çok önemli. Bunu zaman zaman hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum diyor. Ve işi ahirete bırakıyor. Mutlak hesap gününe bırakıyor. Alacağı tahsilatı o güne havale ediyor bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah sabırdır. Bizim ve bütün insanların yapmış olduğu günahların cezasını anında verse Allah aşkına, ayağa kalkmaya halimiz ve mecalimiz olur mu? Olmaz. Biz de sabreden olmalıyız. Biz de her şeyin karşılığını bu dünyada almayı, bu dünyada görmeyi beklememeliyiz. Ahirette de alacaklarımız olmalı bizim. Ahirette de karşılaşacağımız nimetler olmalı bizim. Ahirette de bize borçlu insanlar olmalı. Tahsilatı bugün ve bu dünyada bitirme arzusuyla, hesabı bu dünyada görme düşüncesiyle, kin duygusuyla hareket etmemeliyiz. Bakın Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını, çocuklarının yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya attığını biliyordu. Ama hata ve yanlışlarını onların yüzüne vurmadı. Onları mahcup etmedi. Onları hemen anında cezalandırmadı. Ve bir anlamda onları Cenab-ı Allah'a havale etmiş oldu. O yüzden bizi de üzen, bizi de kıran, bizi de rencide eden insanlar olabilir. Anında karşılık vererek, öfkeyle hareket ederek, kin duygusuyla dünya hayatını sürdürerek, hızlıca hesap görme düşüncesi içerisinde olmamalıyız. Halimizi, sıkıntımızı, acımızı ve kederimizi mutlak hesap gününün sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a arz etmeliyiz. Zira unutmamalıyız ki o kimsenin hakkını kimsede koymayacak olandır. Mutlaka hak sahibinin hakkını alacak, mazlumun yüzünü güldürecek, zalime yapmış olduğu kötülüklerin cezasını verecek olandır. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin ve her türlü zulme uğramaktan da koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da. Din ve Hayat az sonra. Kadim Mısralar.

huzuru du cihan, rahı cuyu tarafı rahatı can, eyleme hezlü muzahı pişe, düşürür dostlarını teşvişe. Ey iki cihan saadetini isteyen, ey canın rahat bulduğu yöne akan ırmağın yolu evladım, küfür derecesine varan yergi ve mizahı meslek edinme. Çünkü bunlar dostlarını düşünceye ve kırılmaya sürükler.

0: Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. En son programımızda kitapların gönderiliş hikmetlerinden bahsediyorduk. En son programımızda söz verdiğimiz gibi bugün bu konunun devamıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah, insanları geçmişleri ve gelecekleri açısından aydınlatmak ve onlara yol göstermek üzere kitaplar göndermiştir. Ancak insanlar zamanla bu kitaplar üzerinde fikir ayrılığına düşmüş, onlardan farklı anlamlar çıkarmaya kalkışmış, hatta söz konusu kitapları tahrif ederek getirdikleri değerlerden uzaklaştırmışlardır. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak yeni peygamberler ve yeni kitaplar göndermiştir. Bu durum Kur'an'da şu şekilde dile getiriliyor. İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Beraberlerinde de anlaşmazlığa düşülen hususlarda hüküm vermeleri için hak yolu gösteren kitapları indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği lütfuyla gösterdi. Allah dilediğini doğru yola kavuşturur. İlahi kitaplar bizi dünyanın başlangıcı ve sonu, buraya gönderiliş gayesi, Cenab-ı Hakk'a nasıl ibadet edileceği, onun hoşnut olduğu ve olmadığı şeylerin neler olduğu gibi, kendi yetenek ve imkanlarımızla ulaşamayacağımız gaybi konularda bilgilendirmekte, hikmet ve gerekçesi zamanla anlaşılabilecek birçok şeyi bize öğretmektedir. İlahi kitaplar bizim için ilaç kullanmak durumunda olan kişiye verilen bir tarife veya yeni bir bölgeyi ziyaret eden yabancının kullanacağı kılavuz konumundadır. Bu tür yardımcı elemanlar ve kılavuzlar insanları nasıl ki yanlış yapmaktan koruyup isabetli davranmayı sağlıyorsa, ilahi kitaplarda Allah'a kullukta, tabiatla iletişimde ve insanlarla bir arada yaşamanın kural ve esaslarını öğrenmede aynı görevi yapmaktadır. Esasen ilahi kitaplara iman etmek, peygamberlere inanmanın gerektirdiği tabii bir sonuçtur. Çünkü Allah'ın elçilerine iman etmenin asıl manası, onların vahye mazhar olduklarını canı gönülden benimsemektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman esaslarının sıralandığı meşhur Cibril hadisiyle, ondan nakledilen başka rivayetlerde, hem kendisinden önce gönderilen ilahi kitaplara, hem de Kur'an-ı Kerim'e iman etmenin gerekli olduğunu vurgulu bir şekilde beyan etmiştir. İnsanın Allah tarafından gönderilecek bilgilere ihtiyacı vardır. Kelam sıfatına sınırsız rahmet, lütuf ve kereme sahip olan Allah Teala, kullarını kendi hallerine bırakmamış, onlara bu isim ve sıfatlarının tecellisiyle muamele ederek peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Peygamberler insanlara ihtiyaçlarına göre vahiyler getirmiş, İhtiyaçları değiştikçe ve anlayışları geliştikçe vahyin alanı da değişip genişlemiştir. İlahi kitaplara iman etmek akli açıdan da gereklidir. Çünkü peygamberlerin ölümünden sonra hak ve batılı, iyi ve kötüyü ayırt edebilmek için başvurulacak yegane kaynak bunlardır. Aksi takdirde fertler ve toplumlar kötü tesirlerin ve duygusal tavırların baskısına maruz kalarak doğru yoldan uzaklaşırlar. Gerek fert ve gerek toplumların ilahi kitaplara olan ihtiyacı hususunda şimdiye kadar söylediklerimize şunu da ilave etmeliyiz sevgili dinleyenler. İlahi kitaplar peygamberlerin vefatından sonra insanlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlık durumunda inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası yaptırımlı ilişkilerde müracaat kaynağıdır. Onlar vasıtasıyla İslam daveti insanların arasında yayılır ve uzak coğrafyalarda yaşayan milletler Allah'ın dininden haberdar edilir. Allah kelamı olan vahiy metinleriyle ilahi dinlere mensup fert ve toplumların manevi hayatı güç kazanır ve tazelenir. İlahi kitapların ve peygamberlerin gereğine inandıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın insanlık tarihinin her devrinde yaşayan milletlere bir peygamber ve mukaddes bir kitap gönderdiğini kabul etmek ve bunlara inanmak aklı selimin vazgeçilmez bir gereğidir. Değerli Diyanet Radyo dostları, bugün kitapların gönderilmesinin hikmetinden bahsettik. Bir sonraki programımızda kitapların vahyedilişiyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
3: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
4: İyi kişileri seçebilmek için akıllı, işinde başarılı olabilmek, işine yarayanı yaramayandan, gerekli olanı olmayandan ayırt edebilmek için de bilgili olmak gerekir. Ancak bu sayede insan dilediğini elde eder, işleri mükemmel olur. Dolayısıyla iki dünyada da işi yolunda gider.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra. Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta olan sahabi, evet, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum cevabını verdi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta sahabi bir süre sonra iyileşti.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Sevgili dinleyenlerim, bağımlılıklarımızı konuşup bağlılıklarımızı yeniden birlikte değerlendirmeye ve bağlılığın esas olduğu bir dünyaya yeniden merhaba demeye gayret ediyoruz. Ve biz biliyoruz ki Yüce Rabbimiz bizi hayata annemize bir kordonla bağlı olarak getirdi ve biz bu bağlılığı, anneye duyduğumuz bu yakınlığı, bu güvenli bağı hayat boyu korumakla mükellefiz. Nasıl ki anne evladını koruyorsa, biz de bir annenin evladı olarak bize emanet edilen her şeyi, kişisel yeteneklerimizi, potansiyellerimizi ve bize bahşedilmiş olan, emanet edilmiş olan ne varsa her şeyi korumak durumundayız. İşte bunların başında da bizim akıl sağlığımız geliyor. Bugün akıl sağlığına son derece zarar verdiğini bildiğimiz bir bağımlılık türünü, alkol bağımlılığını konuşacağız. Tabii alkol bağımlılığının etkisi, zararı sadece insanın akli melekelerine değil, aynı zamanda onun bedenine, ruhuna, sosyal ilişkilerine, bütün bağımlılıklarına. Evet, Dünya Sağlık Örgütü alkol tüketimini küresel ölçekte önlenebilir hastalıkların ve erken ölümlerin en önemli üç nedeninden biri olarak değerlendiriyor. Bakın ne kadar korkunç bir şey. Önlenebilir ve erken ölüm. Ne kadar acı. Yani Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği, insana lütfettiği en değerli, koruması gereken serveti canı. Canı koruma, yani onu muhafaza etme, onu sağlıklı bir şekilde hayata bağlama sorumluluğu öncelikle insanın kendisinde. Ve buna en çok zarar veren alkol. Aziz dinleyenlerim, özellikle psikoaktif ve toksik özellikleri bulunan bir madde alkol, bağımlılık yapma potansiyeli son derece yüksek, uzun süreli ve yoğun kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Alkol bağımlılığı bireyin alkol kullanımını kontrol edememesiyle karakterize ediliyor. Fizyolojik, bilişsel, davranışsal değişikliklerle kendini gösteren kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak niteleniyor. Bağımlılık ilk kez alkol tüketimine bağlı gelişen bu durumu tanımlamak için kullanılıyor. Evet, alkolün çeşitli kanser türleri, solunum yolu hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, siroz, sindirim sistemi bozuklukları, kalp damar hastalıkları gibi bunları da içine alan 200'den fazla hastalık ve yaralanmayla ilişkilendirildiğini biliyoruz. Tabi bütün bu hastalıklar, bütün bu etkiler bireyin fiziksel sağlığı kadar hayat kalitesini, yaşam kalitesini de ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Sevgili dinleyenlerim, alkol tüketiminin yol açtığı zararlar sadece bireyin sağlığı ile sınırlı değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi toplumsal pek çok soruna yol açıyor. Doğum anomalileriyle başlıyor, aile içi şiddet, suç oranlarındaki artış, intihar vakaları, sosyal çatışmalar, trafik kazaları, iş hayatındaki aksaklıklar, bütün bunlar alkol tüketimine bağlı ortaya çıkan önemli sosyal sorunlardan sadece bazıları. Evet, bu alanda yapılan araştırmalara göre her yıl dünya çapında yaklaşık 3 milyon kişi alkol kullanımına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Küresel hastalık ve yaralanma yükünün %5'inden fazlası alkolden kaynaklanıyor. Alkol tüketimi sadece bireyleri değil, ailelerini, sosyal çevresini de derinden etkiliyor. Sosyal yapı üzerinde geniş kapsamlı olumsuzluklara neden oluyor. Alkol, bireysel sağlık sorunlarının ötesinde toplumun genel refahını tehdit eden çok ciddi bir halk sağlığı meselesi. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre son 12 ay içinde alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yaklaşık %15'e yükselmiş. Evet, bu oranın 2022 yılında erkeklerde %18'i aştığı, kadınlarda ise %6 olduğu tespit edilmiş. Bakın, dünyada ve ülkemizdeki istatistikler alkol bağımlılığının ve buna bağlı nedenlerin gittikçe toplum ruh sağlığını derinden etkilediğini bize gösteriyor. Alkol kullanmayan bireylerin daha önce kullanan ve hiç kullanmayanların oranı ise 2019 yılında %85 iken 2022 yılında bu oran yükselmiş, %88'e çıkmış. Dünyadaki tüketim ve bağımlılık oranlarına karşın Türkiye, gerek Avrupa Birliği'nde gerekse dünya genelinde bu konuda örnek gösterilen ülkeler arasına girmeyi başarmış. Burada da ülkemizi tebrik ediyoruz. Demek ki biz alkol bağımlılığıyla mücadele konusunda bir mesafe kat etmişiz. Ne mutlu. Gelin hep birlikte bu mesafeyi daha ilerilere taşıyalım. Alkol kullanımının, alkol tüketiminin neredeyse sıfırlandığı ve artık bunu değil de alkolün etkilerini değil de alkolsüz dünyayı, alkolsüz Türkiye'yi ve alkolsüz bir geleceği konuştuğumuz bir güne, bir geleceğe, bir dünyaya birlikte uyanalım. Çünkü alkol bütün kötülüklerin anası, bütün sorunların başlangıcı. İnsan akıl sağlığına, ruh sağlığına, zihin sağlığına, sosyal sağlığına zarar veren bir kötülüğü kendi kendine alkol yoluyla başarabiliyor maalesef. Evet, başarı diyorum, negatif anlamda başarı diyorum. Bu esasında kişi adına, toplum adına büyük bir başarısızlık. İnsan alkole dayalı ölümlerin gittikçe her geçen gün ve bağlı ölümlerin arttığı bir dünyada neden kendine bu büyük kötülüğü yapmayı istesin? Yüce dinimizin de yasakladığı alkol kullanımını gelin bugün birlikte karar verelim, el birliğiyle, iş birliğiyle mücadele edip terk edelim ve gelecek nesillere artık bu kötü mirası, bu sorunlu mirası taşımayalım. Aklımızı, gönlümüzü, kalbimizi Cenab-ı Hakk'a verelim. Birbirimizle daha çok vakit geçirelim, hayata tutunalım ve yaşadığımız hayatın kadru kıymetini takdir ederek bir gelecek hayal edelim. Bizden sonraki nesillere de bu konuda örnek olalım. Hadi gelin birlikte örnek nesil olma sözünü bugün bu mikrofonlara birlikte verelim. Evet, hepinize sağlık ve afiyetle dolu, alkol kullanımından ve her türlü bağımlılıktan uzak, esenlikli günler diliyorum. Sağlıkla, huzurla kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: Kitap Ayracı az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Çiğ tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

genel itibarıyla yüce dinimiz İslam, birey ve toplum açısından dünya huzuru ve ahiret mutluluğunu hedefler. Müslümanlar ihlas ve samimiyet doğrultusunda İslam'ın çizdiği çerçeve içerisinde hayatlarına yön verir ve yaşamlarını idame ederler. Bunun bilgisini de temel kaynak olan ilahi mesajdan, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden edinen Müslüman birey ve toplumlar, İslam'ın uygulamalı yaşantısını da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatı ve mübarek sözlerinden öğrenip, hayatlarında tatbik edebildikleri ölçüde huzur ve kurtuluşa erişirler. Kur'an ve sünnet, hayatın kullanım kılavuzu niteliğinde iki temel kaynak. Nitekim en güzel örnek yaşantısıyla nübüvvet ve risalet görevini tamamlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir diyerek bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. Müslümanlar tarih boyunca bu emanetlere sımsıkı sarılmış, İslamiyet'in ilke edindiği hakikatleri ve Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın yüce kitabı ve Resulullah'ın sünneti seniyesinin bilgi ve hikmeti ışığında öğrenmiştir. Ne var ki bu hakikatler bazen çarpıtılmakta, saklanılmakta veya İslam'ın mana ve mesaj dünyası istismara uğramaktadır. Hazreti Peygamber'den sonra görünmeye başlayan bu tür istismar hareketleri geçmişte olduğu gibi bugün de sürmektedir. Yüce dinimiz İslam'ın nübüvvetin çizdiği daire içerisinde yaşanabilmesi ve dinin hakikatlerinin tahrif, tahrip ve istismar edilmesine engel olabilmek için tek çare ise yine bu dinin doğru ve sahih kaynaklardan öğrenilmesidir. Bunun içinde her Müslümanın sorumluluk sahibi olması gerektiği gibi en büyük vazife din eğitimi ve din hizmetleriyle ilgili görevlilerimize düşmektedir. Camiler, mescitler, kürsüler, mihraplar sadece namaz vakitlerinde bir araya gelinen mekanlar değil, Allah'a kulluk bilinciyle birleşen gönüllerin buluştuğu, psikososyal ve manevi olarak rehabilite olduğu, ilim öğrendiği, maneviyat dünyalarını genişletip zenginleştirme imkanı buldukları yerler. Camiler her zaman Müslümanların dini, manevi ve kültürel yaşam merkezleri olmuştur. Din görevlilerinin İslamiyet'in hakikatlerini tüm Müslümanlara güvenilir ve sahih kaynaklar eşliğinde aktarabilmesi amacıyla yayımlanan Din Görevlisi ile 365 Günlü adlı eserin ikinci cildi okurla buluştu. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarınca daha önce ilk cildi yayımlanan eserden çok istifade ettiklerini belirten din görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda sohbet ve derslerde fayda sağlanması amacıyla hazırlanan Din Görevlisi ile 365 Gün 2 adlı çalışma, ilk kitaptan farklı olarak yeni konu başlıklarıyla o konunun altında yer alan ayet, hadis, fetva veya hikmetli sözlerden en az biri bağlantılı olarak seçilmek suretiyle neşredildi. Ayetlerin meallerinde ve hadisi şeriflerin seçiminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yer alan mealler ve sahih kaynaklardan istifade edilen bu eser, Kutadgu Bilig, Safahat ve Mesnevi tercümelerinin hikmet dünyasından da parıltılar taşıyor. Başta din görevlileri olmak üzere her Müslümanın İslam dininin hakikatlerini ve güzelliklerini öğrenip öğretmek için bir araya geldiği sohbet ve ders halkalarında başvurabilecekleri, istifade ederken de aynı zamanda keyif alacakları sohbet tadında bir çalışma olmuş. Okuru bol olsun. Başta din görevlileri olmak üzere her Müslümanın İslam dininin hakikatlerini ve güzelliklerini öğrenip öğretmek için bir araya geldiği sohbet ve ders halkalarında başvurabilecekleri, istifade ederken de aynı zamanda keyif alacakları sohbet tadında bir çalışma olmuş. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayrıcı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının Din Görevlisi ile 365 Gün 2 isimli eserini konuk ettik. Çalışma her ne kadar öncelikli olarak din görevlilerinin istifadesini amaçlasa da dinini öğrenmek isteyen her Müslümana hitap ediyor. Dolayısıyla bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin

zevki selimine emanet ediyor. Hepinize istifadeli ve bereketli okumalar diliyorum. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarda kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin

0: Hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 23 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 25 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Enfal suresinden mesajlar. Sure adını birinci ayette geçen Enfal kelimesinden alır. Fazlalık anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfal, savaşta elde edilen ganimetler manasındadır. Bedir gazvesinde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca Müslümanlara Allah'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini emreden ayetle başlar. Bunun ardından gelen ayetlerde gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur. Diğer taraftan bu zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun değil, inanç, azim, cesaret ve ilahi yardımın önemli olduğu vurgulanır. Surenin devamında asıl zaafın riyakarlık, inançsızlık ve dünya nimetlerine aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Sure, İslamiyet'i benimseyen bütün Müslümanların aynı haklara sahip olduğunu ifade ederek sona erer. Bir ayet. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini hem çocuklarını, hem arkadaşlarını hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.
1: Bir çiğ tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kur'an'ın rehberliğini doğru anla. İmanımızın dosdoğru olabilmesi, o imana rehberlik yapacak olan Kur'an'ın anlaşılarak okunmasına, hazmedilmesine, hayata Kur'an penceresinden bakılmasına bağlıdır. Bununla birlikte zaman zaman bazıları, Kur'an'ı dünyevi bir takım beklenti ve çıkarlarını elde etmeye yarayan bir vasıta olarak görürler. Buna bir örnek olmak üzere, Kur'an surelerinden biri hakkındaki yaygın kanaati zikredebiliriz. Kur'an'daki Vakıa suresiyle ilgili internette pek çok paylaşım var. Bunların genelinde bu sureyi okuyan kimsenin zengin olacağı, fakirlik yüzü görmeyeceği anlatılıyor. Bu meseleye ilişkin yanlış anlamaları önlemek adına bazı açıklamalar yapacağım. Kur'an'daki kimi surelerin faziletine ilişkin Allah Resulü'nün teşvik edici ifadeleri var, burası muhakkak. Ancak tek tek her sure hakkında böyle ifadeleri yok. Çok sınırlı sayıda. Bu faziletlerin çok büyük bir kısmı da ahirete yönelik. Bu dünyada bir şey vaat etme şeklinde değil. Gel gelelim tarihte ve günümüzde birileri çıkmış, Peygamberimizin Kur'an surelerinin faziletine ilişkin söylediği bir söze 1000 tane daha ekleyerek her bir Kur'an suresinin dünyada ve ahirette ne tür getirileri olduğuna dair bir din anlatısı meydana getirmişler. Şu sureyi şu kadar sayıda okursan kısmetin açılırmış, şu sureyi şu gece bu kadar okursan istediğinle evlenirmişsin, bu sureyi akşamla yatsı arasında şöyle şöyle okursan eşinle arandaki problemler düzelirmiş. Vakıa suresine gelecek olursak bu sureye ilişkin bir tane hasen yani orta dereceli hadis bulunuyor. O hadiste doğrudan bu sureyle ilgili değil. Rivayete göre Peygamberimiz bazı sure isimleri vererek Hud, Vakıa, Mürselat, Nebe, Şems gibi bu surelerin kendisini ihtiyarlattığından söz ediyor. Alimler bu sözü açıklarken bu surelerde cennet ve cehennem tasvirlerinin yer almasına vurgu yapıyorlar. Vakıa suresine ilişkin bir de alimlerin ittifakla zayıf ve münker kabul edilemez gördüğü bir rivayet var. Bu rivayete göre Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında büyük sahabi Abdullah bin Mesud hastalanmış. Hazreti Osman kendisini ziyarete gidip ona maddi olarak yardım etme teklifinde bulunmuş. Abdullah ihtiyacım yok deyince Hazreti Osman senden geriye çocuklarına kalır, sıkıntı çekmezler demiş. Bunun üzerine Abdullah şöyle demiş, ben onlara öyle bir şey bıraktım ki onlar bunu uyguladıkları sürece asla fakirlik görmezler. Ben Peygamberimizin şöyle dediğini duydum. Kim her gece Vakıa suresini okursa ebediyen fakirlik yüzü görmez. Düşünebiliyor musunuz? Ebediyen. Büyük hadis imamlarının tamamı Ahmed bin Hanbel, Ebu Hatim, Darekutni, Beyhaki ittifakla bu hadisin zayıf, münker, hiçbir şekilde delil olmaya elverişli olmadığını söylemişler. Bu hadis nakil yönünden sınıfta kalıyor. Peki akıl ve tecrübe yönünden durum nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram Vakıa suresinin indirilmesinden sonra hiç fakirlik görmediler mi? Allah Resulü'nün mübarek eşi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha Medine'de aylar boyunca Allah Resulü'nün evinde ocak tütmediğini, hurma ve su dışında hiçbir yiyecekleri olmadığını söylemiyor mu? Vakıa suresini okumak onların akıllarına gelmemiş miydi? Allah Resulü'nün mescidinde bekar sahabenin kaldığı bir bölüm vardı. Bunlara ashab-ı suffe denilirdi. Bunlar sahabenin fakir ve çoğu zaman aç olanlarıydı. Bunların aklına Vakıa suresini okumak gelmemiş miydi? Hendek Savaşı'nda sahabe açlıktan karnına taş bağlıyor, Peygamberimiz ise herkesin bir taş bağladığı esnada iki taş bağlıyordu. Hendeği kazarken açlıktan bayılanlar oluyordu. Bu sahabenin ve Peygamberimizin aklına Vakıa suresini okumak gelmemiş miydi? Kur'an'da Haşr suresinde düşmandan savaşsız elde edilecek ganimetlerin fakir olan muhacirlere verilmesi gerektiği belirtiliyor. Fakir olan muhacirlerin aklına Vakıa suresi okumak gelmemiş miydi? Zekatın taksim edileceği 8 sınıf içinde bir grubu fakirler, bir grubu miskinler oluşturuyor. Müslüman toplumda böyle grupların oluşmaması için Vakıa suresi okumak niçin düşünülmemişti? Hazreti Ömer zamanında kıtlık yılı olmuştu. Hatta o yıldaki kıtlık sebebiyle Hazreti Ömer hırsızların ellerinin kesilmesi uygulamasına ara vermişti. O yıl Vaka suresini kimse okumamış mıydı? Kur'an onlarca ayette bizlere çalışmayı emretmiyor muydu? Allah Resulü, kişi kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir kazanç yememiştir. Allah'ın elçisi Davud bile kral ve peygamber olduğu halde kendi elinin emeğiyle geçinirdi buyurmamış mıydı? Tevekkül dediğimiz şey, tedbirini aldıktan sonra işi Allah'a bırakmak değil miydi? Tarlamızı ekip diktikten sonra ürünü Allah'tan beklemeyecek miydik? Derslere çalışıp çabaladıktan sonra başarıyı Allah'tan beklemeyecek miydik? Bu listeye onlarca ayet, yüzlerce hadis ekleyebiliriz. Diyebilirsiniz ki, hocam ben denedim, aynen de bereketini gördüm. Başka deneyenler var, onlar da gördüler, görüyorlar. İyi de mübarek, ben sana Allah Resulünden, sahabeden, tarih boyunca yaşamış, büyük yokluklar çekmiş alimlerden söz ediyorum. Senin bu iddiana göre onlar bu işte senin kadar başarılı olamamışlar o zaman. Kaldı ki inançsız birileri de ben hiç Vakıa suresini okumadığım halde hayatımda yokluk görmedim derse ne diyeceksiniz? Rabbimiz bizi varlıkla da, darlıkla da, zenginlikle de, fakirlikle de, sağlıkla da, hastalıkla da sınayacağını söylemiyor muydu? Her gece Vakıa suresini okumak ebediyen fakirlik yüzü görmez hale getiriyorsa, fakirlikle imtihan olmayacağız demektir. Böyle bir şey mümkün mü? Söylemek istediğimiz şey şudur. Allah'ın dini olan İslam'ı bir takım zayıf rivayetler üzerinden insanları tembelliğe, atalete, hazır yemeye sevk edecek şekilde sunmak hem İslam'a hem de Müslümanlara kötülük yapmaktan başka bir şey değildir. Böyle yaparak Müslümanların kendi dinlerine olan güvenini sarsmış olmayacak mısınız? Birisi hiç çalışmayıp Vakıa suresini her gece okusa ama ihtiyaçları ortadan kalkmasa ona ne diyeceksiniz? Sen doğru okuyamamışsın, samimi olsaydın muhtaç olmazdın mı diyeceksiniz? O zaman Allah'ın insanları mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan etmesi ne olacak? Kur'an surelerini anlayarak, kendimizi vererek okuyalım, her daim okuyalım. Kur'an bizim hayat rehberimiz, kılavuzumuzdur. Kur'an okursak bunun bereketini dünyada da ahirette de görürüz. Vakıa suresi Kur'an'ın en güzel, en anlamlı, en etkileyici surelerindendir. Bu sureyi yine mümkünse her gece okuyalım ama bakalım ihtiyaçlarım sona erecek mi, bakalım ne zaman paraya kavuşacağım şeklinde tüccar mantığıyla değil. Duamız. Rabbimiz bizleri Kur'an'ı hakkıyla okuyan, dünyasını da ahiretini de mamur kılmak için çalışıp çabalayan, alın teri döken, hazıra konmayan, Allah Resulü ve ashabının yolunda giden kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Hayır, hayır.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir işin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket, insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz. Nitekim deve yuları çekilmezse yürümez. Fakat yuları çok uzun olsa, yine gidemez, çöküverir.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Kadim Mısralar.

دیده کماز گردی حزن، لذت نازیکه وجهی حسن، حسن آرایشی یزدانیدر، اثر حامه‌ی ربانیدر. Güzel ve bereketli bir yüzü görmenin ince zevki, gönül evinde hüzünden eser bırakmaz. Güzellik, Allah'ın lütfettiği ilahi bir süstür. Güzellik, kudret aleminin eseridir.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, günden naziktir.

topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Samsun vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Yalı Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Samsun'un İlkadım ilçesinde mevcut. Yapımı ve güzelliğiyle birlikte karşımızda duruyor Yalı Camii Şerifi. İskele Caddesi üzerinde,

0: ve bu bulunmuş olduğu yer itibariyle hakikaten ismiyle müsemma bir şekilde bizleri büyük bir endaze ile karşılıyor. 1485 yılında inşa edilmiş efendim bu muhteşem mabet. O dönemde kıyı şeridinde yer almasından mütevellit bu cami-i şerife Mescid-i Gali yahut Yalı Mescidi denilmiş. Hançerli Mahallesi Buğday Pazarı semtinde yer alan bu muhteşem mabedin kitabesinden Hayrettin Hoca isimli bir şahıs tarafından yaptırıldığını anlıyoruz. Günümüzde Hoca Hayrettin ve Buğday Pazarı isimleriyle de anılmakta cami-i şerif. Kıymetli dostlar, gördüğümüz kadarıyla yazılı kaynaklarda kitabesine göre Hicri 890 yılına tarihlendiği ileri sürülüyor. Ancak farklı kaynaklarda yapımına ilişkin farklı tarihlere de rastlıyoruz. Yapıda bulunan bilgilendirme panosunda yapının Hicri 712 yılında inşa edildiği yazılıyor. Kıymetli dostlar, bu muhteşem mabet yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş. Malzeme olarak tuğla ve taş kullanılmış. Harim bölümü bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla olmak üzere almaşık düzende inşa edilmiş. Yapı, harim, son cemaat yeri ve kadınlar mahvilinden müteşekkil. Orijinalinde tek üniteli olan camiye son cemaat yeri sonradan eklenmiş. Son cemaat yeri sivri kemerli pencere düzenine sahip. Bu da zaman içerisinde caminin cemaatinin ne kadar ziyadeleştiğini gösteriyor. Yapı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı. Yapının minaresi batı cephesinde bulunuyor. Sonradan inşa edilen minare tek şerefeli. Yapının tüm cephelerinde çift sıra pencere bulunuyor. Kıymetli dostlar, yapının dıştan üst örtüsü kare üzerine sekizgen kasnağın üzerine oturmuş bir kubbeyi barındırıyor. Çatının saçak altları kademeli olarak tuğla malzemeyle kapatılmış. Son cemaat yerine giriş kuzey cephesinde yer almakta. Giriş kapısı çift kanatlı, ahşap ve dikdörtgen biçiminde. Yapının harim girişi kuzey yönünde son cemaat yerinde bulunmakta. Harime giriş tek kanatlı ve basık kemerli ahşap kapı ile sağlanıyor. Kadınlar mahfiline harimde batı yönünde bulunan ahşap merdivenle çıkılıyor. Kıymetli dostlar, mihrap mukarnaslı ve yoğun işçiliğe sahip çerçevesinin gözümüzün önünde durduğu harikulade bir tezyin halinde bir bütün oluşturmakta. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış ama özgün değil. İç mekan duvarları bir bölüme kadar ahşap malzemeyle kaplanmış, diğer bölümleri beyaz renge boyanmış. Yapının içten üst örtüsü ortada kubbedir. Kubbeden beden duvarlarına geçiş elemanı olarak pandatif kullanılmış. Pandatifler birbirine sivri kemerlerle bağlı. Kıymetli dostlar, Yalı Camii Şerifi'nin etrafında ticari işletmeler var. Dükkanlar, pazarlar ve iskele yahut bir dönem un iskelesi denilen mekan mevcut. Ve özellikle bu Camii Şerif'in etrafında bu işletmelerin tabiri caizse yer alması yahut bu işletmelerin tam cami-i şerifi ortasına alacak şekilde tezyin edilmesi dikkatimizi çekiyor. Ve bundan mütevellit caminin cemaati genel olarak esnaf ve müşterilerden oluşmakta. Cami-i şerif köprü, iskele, sur kapıları gibi yerlerin yakınındaki alanlar pazarın revaçta olan kısımları. Bu sebepledir ki Buğday Pazarı caminin batısında ve onunla ilişkili olan un iskelesi de Cami-i Şerif'in doğusunda yer almakta. Yalı Cami-i Şerifi gibi cuma namazı için tercih edilen camilerin bulunduğu yerlerde pazarlar cuma günü kurulur. Alışveriş cuma vaktine kadar gerçekleştirilmekte ve namaz sonrası civardan gelenler köylerine dönmekteymiş efendim. Cami yakınındaki pazarlar, buğday pazarı, balık pazarı ve yemiş pazarıyla dükkanlar, ticari işletmeler ve özellikle bu işlevi karşılayan bütün esnafın varlığı, ayrıca şifa hamamı ve onun öncesinde de aynı yerde yer alan 14 yahut 15. yüzyıla tarihlenen ve bugün sadece bazı kalıntıları bulunan hamam temizlik işlevini karşılamaktaymış efendim. Onu anlıyoruz bu güzel mimari bütünlükten. İfade ettiğimiz gibi ibadet ihtiyacı yanında şüphesiz diğer ihtiyaçların karşılanması Cami-i Şerif'in avlularıyla birlikte halkın bu hareketli günlük yaşantısı içinde bir yönü itibariyle huzura, dinginliğe, manevi bir doygunluğa ulaşabilmek ümidiyle yahut karşılaştıkları diğer ümmeti Muhammed'den fertlerle sohbet etme imkanı bulduğu yerler olarak karşımızda duruyor. Yalı Camii Şerifi'nde bölgenin dinlenme alanlarından biri olarak tabiri caizse çok harikulade oturma alanları tezyin edilmiş. Yalı Camii Şerifi'nin batısında avlusuna bitişik bulunan ve 1848 yılında var olduğu bilinen Abdullah Paşa Çeşmesi 1934 yılında yıktırıldığı tarihe kadar halkın susuzluğunu gidermiş efendim. Şüphesiz Cami-i Şerif maddi ve manevi susuzluğumuzu gideriyor hala. Lakin Cenab-ı Allah'a niyazımız o ki bu Cami-i Şerif'in içinde geçirilen bütün vakitler maddi manevi ne kadar muarız halimiz varsa, ne kadar şifaya muhtaç halimiz varsa bu hallerimize derman olsun. Cenab-ı Allah'a ve Cenab-ı Allah'ın rahmetine sizleri Samsun'dan Yalı Camii'nden emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bu dünyaya sarılır da onun zevklerine karşı koymazsa ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabilir? Ey kardeşim, gönlünden dünya sevgisini atmadıkça Allah sevgisi yerleşmez.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 23 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 25 Haziran 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Enfal suresinden mesajlar. Sure adını birinci ayette geçen Enfal kelimesinden alır. Fazlalık anlamındaki nefl kökünden gelen nefelin çoğulu olan enfal, savaşta elde edilen ganimetler manasındadır. Bedir gazvesinde müşriklerden elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulünün koyacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildiren, ayrıca Müslümanlara Allah'tan korkmalarını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerini emreden ayetle başlar. Bunun ardından gelen ayetlerde gerek savaşta gerekse barış zamanında kişiyi başarıya götüren ve ahiret saadetini sağlayan etkenler üzerinde durulur. Diğer taraftan bu zaferin elde edilmesinde sayı çokluğunun değil, inanç, azim, cesaret ve ilahi yardımın önemli olduğu vurgulanır. Surenin devamında asıl zaafın riyakarlık, inançsızlık ve dünya nimetlerine aşırı düşkünlükten kaynaklandığı bildirilir. Sure, İslamiyet'i benimseyen bütün Müslümanların aynı haklara sahip olduğunu ifade ederek sona erer. Bir ayet. Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Enfal Suresi 24. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar.

0: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana

bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü başka bir şey istesen dedi. Ben de benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Gençler Soruyor az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocamla hazırlanır. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum. Sizler iyisiniz.
1: İyiyiz, iyiceyiz. Zor bir sorun var hocam.
2: Yapma bana böyle şey.
1: Zor, milyonluk bir soru. Ederi değeri değil. İlgi alanı.
2: Evet.
1: Hem bin yılları, çok yılları kapsayan geçmişe, hem geleceğe, hem de milyonla insanı ilgilendiren, alakadar eden bir soru. Bence hepimiz buradan bakmıyoruz. Nasıl? Sonra da çatışıyoruz aramızda, kadın erkek münasebetleri. Efendimiz örnek bize. Ama bugünün uygulamalarında değişmeler var. Kanıksanmış değişmeler var. Hayır efendim, doğrusu budur denen değişmeler var. Soruyu aktaralım, sonra üzerine yorumunuzu merakla ben de bekliyorum. Denmiş ki hocam, kadınların, hanımefendilerin yemek yapmak, hizmet etmek, hizmet burada muhtemelen yeme içme ikramı sunmak anlamında, hatta doğurdukları çocukları emzirmek gibi bile bir zorunlulukları yoksa, kadınların varlık sebebi erkeklere sadece ihtimam mı? Sadece ihtimam göstermek mi? Bir de onları incitmememiz ve ikramda bulunmamız bulunmamız gerekiyorsa erkekler tarafından, biz bu işi nasıl anlayıp evleneceğiz diyor. Evet hocam, merakla bekliyoruz. Nasıl yürüyecek bu iş? Nasıl anlayacağız? Haklarımız nerede? Sorumluluğumuz nerede?
2: Evet. Muhtemelen bekar bir kardeşimiz. evlilikteki eşler arasındaki rol dağılımına takılmış bir kardeşimiz. O zaman geriye çekilip şöyle bir bakalım, her zaman olduğu gibi Selman Bey kardeşim. Mesela ben hemen refleks olarak şöyle bir şey geldi aklıma. Evliliğe bir şirket kuruyormuş gibi bakmak doğru değil. Efendim, bu şirketin genel müdürü kim olacak? Yönetim kurulu başkanı kim olacak? Kim destek hizmetlerini yapacak? Alım satımı, işte mutfağı. Böyle baktığımız anda hakikaten bu nesnel ve normatif bir bakış açısı insanda evliliğe karşı bir ön yargı oluşturur.
1: Evet.
2: Gelin nereden bakalım peki? Bu doğru değilse eğer. Hı-hı. Hangi pencereden bakalım? Hı-hı. Ben baktığım pencereyi dilerseniz paylaşayım.
1: Buyurun.
2: Evlilik ve aile dendiğinde benim aklıma Rum suresinin 21. ayeti gelir.
1: Buyurun.
2: Orada mealen ifade edebileceğim şekliyle Yüce Allah buyurur ki, ısınıp kaynaşasınız diye, birbiriyle kolay anlaşasınız diye, böyle de çevirebiliriz, kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi Yüce Allah'ın varlığının kanıtlarındandır. Hı hı. Allah Allah. Bunda düşünenler için dersler vardır, ibretler vardır diye biter bu ayet hatırımda kaldığı kadarıyla. Rum suresi 21 ayet. Burada üç tane çok önemli altı çizilecek kavram var. Birisi sekine, birisi meveddet, birisi şefkat, rahmet. Yüce Allah aileye bu pencerelerden bakıyor. Sekine, eşler arasındaki huzur, ülfet, muhabbet, kaynaşmak. Onunla bir araya geldiklerinde sükuna ermek. O dünyanın bütün koşturmacasından, telaşından, debdebesinden, gailesinden arınıp huzur bulmak.
1: Dinginleşmek gibi mi?
2: dinginleşmek, bravo. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahmet diye devam eder bu ayet. Aranızda, aralarında bir de meveddet ve rahmet. Sevgi ve şefkat. Bu üç kavramla bunun üzerine bina edilen yuvada görev dağılımı insanlar üzerine yük, külfet getirmez. Rekabet getirmez eşler arasında. Kıskançlık getirmez eşler arasında. Ne getirir? Sabır getirir. Tahammül getirir. Evlilik bir tahammüldür. Bir de ikinci pencerem şu bu konuda.
1: Buyurun.
2: Selman Bey.
1: Buyurun.
2: İslam'ın geldiği ortamda ve öncesinde Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar kadının dünyadaki pozisyonu, rolü, yetkisi neydi? Herhalde bu konuda bütün tarih kitapları gözden geçirilse İslam'a kadar gerçekten kadının adı yoktur.
1: Tabii.
2: Bir kere şu bile bizi tüylerimizi diken diken eder. Yani kız çocuğu dünyaya gelen bir baba cahiliye Araplarında
1: uğursuzluk sayıp
2: sokağa çıkamayacak kadar kendini suçlu hisseder, mahcup hisseder, mahzun hisseder ve Allah korusun onu diri diri o çöllere gömerek
1: evet.
2: Kendi erkekliğini ispat etmeye kalkar. Böylesi bir ortamdan alıp İslam dini kadını bir birey, bir fert olarak ona bütün haklarını yaratılıştan getirdiği, doğuştan getirdiği, Yüce Allah'ın ona lütfettiği hanımefendi olma, anne olma, kız kardeş olma, kız evlat olma bereketini ona lütfetti. Mesela zinanın haram kılınması bile dinimizde kesinlikle kadının izzetini, kadının

0: namusunu, kadının şerefini koruma anlamında fevkalade önemli bir yasaklamadır. Zinanın haram kılınması. Şimdi peki hocam, esas konumuza gel diyebilir bu soruyu soran kardeşimiz. Kadınlar ne yapacak, ben ne yapacağım?
1: Hocam ben hatta soruyu aktarırken kadınların varlık sebebi erkeklere sadece ihtimam, orada kelime imtihanla yanlış okuyarak ihtimam dedim. Evet. Yani ihtimam mı göstermeliler? Evet. Hayır, demiş ki imtihan mı biz erkeklere?
0: Evet, imtihan. Tersi de doğru.
1: Tersi de doğru.
0: Erkekler de kadınlar için bir imtihan.
1: Evet.
0: Şimdi eşler arasında rol dağılımı yok mu? Şüphesiz var. Ama bu rol dağılımı fıtratlarına uygun. Doğalarına uygun. Kadın erkek bir elmanın yarısı. Ben daha evvelki konuşmalarımızda, programlarımızda söylediğimi hatırlıyorum. Bunlar bir elmanın yarısı bile olsa aynı cins elma değiller.
1: Değil mi?
0: Farklı cins elmaların yarısı bir araya gelerek ortaya yeni bir cinsi ortaya çıkarıyor. Bu aile bunun adı.
1: Güzel.
0: Şüphesiz beyefendiye Yüce Allah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görevlerini tanımlamış. Hem ayeti kerî Kur'an ayetlerinde hem de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde genel anlamda çerçeveler çizilmiş. Nedir o? Eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır şeklinde ayeti kerimeler var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde de dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız var, hanımlarınızın da sizin üzerlerinizde hakkı var. Burada mesela demek ki karşısındaki topluluk çoğunlukla erkeklerden oluştuğu için erkeklere hitap ediyor Efendimiz. Burada yani hanımlar diyebilir ki niye sizin hanımlarınız üzerinde etki haklarınız var diye başlıyor cümle. Çünkü muhataplar erkek.
1: Evet. Evet. Bu tersine, çok güzel bir detay
0: buradan
1: hocam ya.
0: Bile bir kendilerince bir şey çıkarabilirler.
1: Evet.
0: Biz niye daha sonra dile getiriliyoruz? Değil mi? Niye biz orada doğrudan hedef kitle değildik de erkekler bize haklarımızı tebliğ edecekler diyebilirler.
1: Ya.
0: Yani mesele sorun çıkarmaksa bu sorunlar hemen
1: çıkıverir,
0: nükseder. Mesela devamında ne var? Sizin hanımlarınız üzerindeki haklarınız, hoşlanmadığınız kimseleri evinize, bazı hadislerde minderinize, yani evinizdeki buyur ettiğiniz oturaklara, koltuklara oturtmamaları, sevmediğiniz insanları evinize girmesine izin vermemeler, bir anlamda namusunuzu korumaları.
1: Evet.
0: Hem kendi açılarından hem evin mahremiyeti açısından bunu korumaları. Dikkat edin, onların da sizin üzerinizde hakları var. Nedir o? Giyim ve yiyeceklerini iyi bir şekilde onlara sağlamanız. Burada orta yolu nasıl bulacağız? Bugün günümüz dünyasında bütün olup bitenler, gelişmeler kime ne getirdi, kimden ne götürdü diye yine büyük fotoğrafa baktığımızda, bakın İslam'ın kadına ve erkeğe verdiği rollerin dışında yeni yeni roller eklendi. Ne gibi? Mesela İslam evin ihtiyaçlarını karşılama açısından
1: erkeği sorumlusu.
0: Eşin, ailenin bütün giderlerini erkeğe yüklemiştir.
1: Hı hı.
0: Hatta evlilik esnasında mihir dediğimiz,
1: tabii,
0: başka mali sorumluluklar da getirmişti. Ama bugün hanımefendiler önemli bir kısmı çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Ve çalışan bir hanımdan aynı zamanda çalışmayan bir hanımın yapıp etmesini de bekler hale geldik.
1: Evet.
0: Şimdi bu soruyu soran kardeşime bunu da hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Evet, hanımlar işte şunları yapmak zorunda değillerdi.
1: Hı hı.
0: Ev hanımı olmak onlar için kariyerlerin en güzelinden bir tanesiydi. Çocuklarını yetiştirmek, onlara annelik yapmak, o evin ahenk ve huzurunu anne olarak, hanımefendi olarak sağlamak da az bir iş değildi. Zaman zaman ev işlerine yardım eden bir kardeşiniz olarak diyeyim ki,
1: eyvallah,
0: ev işlerini yerine getirmek sadece günlük insanın kalorisini harcama, eforunu ortaya koyma konusunda yeter bir şey. Bir ev hanımının hele biraz da evin artık ayrıntıları fazla da temizlenecek yerleri çok geniş bir alansa, inanın onun yürümeye, hareket etmesine, kültür fizik yapmasına bile gerek kalmayacak kadar evde yapılacak işler var.
1: Evet.
0: Ne kadar yapay zeka hayatımıza girse, ne kadar bulaşık makinesidir, çamaşır makinesidir, süpürgedir, evet, falan falan, evet, evet, girmiş olsa bile ev hanımlığı olarak yapılacak işler az değil. Akşama bir tencere değil, yemeği hazırlamak az bir iş değil.
1: Değil.
0: Bunları belki şöyle özetleyelim izninle Selman Bey kardeşim. Buyurun. Bu rolleri böyle bir kıskançlık duygusuyla, çocukluktan gelen o niye ben niye böyle, o niye böyle ben niye böyle diye bakarsak, bu ön yargılar bizi evlilikten, birliktelikten soğutur. Ya nasıl bakacağız? Ben bu evin ahengini, huzurunu sağlamaya ne katma değer üretebilirim? Çok sayıda aile içi şiddet ve benzeri görüntüler ekranlara ve sosyal medyaya düşmekle birlikte, nadirattan da olsa, az da olsa şunları da duyuyor, görüyoruz. Yatağa bağlı şu kadar yıldır yaşayan bir eşine bütün samimiyetiyle, şefkatiyle, merhametiyle hizmet eden eşler de var.
1: Evet, evet.
0: Onun hem yeme içmesine, hem de yediklerini çıkardığında temizlenmesine varıncaya kadar bir hanımefendi, bir beyefendi.
1: Beyefendi, evet, evet.
0: A'dan Z'ye bu sorumluluğu üstlenebiliyor. Aile bu. Selmancığım, aileye eğer el üstünde kimin eli var? Biz küçükken televizyonun, internetin olmadığı zaman kendi kendimize avuturduk, oynardık. Oynadığımız oyunlardan birisi de el üstünde kimin eli var? Birisi ortaya çömelirdi, onun üstüne 3-5 çocuk ellerimizi yumruk yaparak üst üste korduk. Bağırırdık, el üstünde kimin eli var? Bilemediğinde artık onu gıdıklardık, bir şeyler okşardık. Bildiğinde işte kim kimin elinin üstteyse, onu bilirse o ebe olurdu.
1: Evet.
0: Aile yuvası kurmak evcilik gibi değildir. El üstünde kimin eli var? Yani son söz kimin olacak? Evet. Benim dediğim mi, senin dediğin mi? Bu evde kim amir? Bunu lütfen yarıştırmayalım. Olayı bu mecraya koymayalım. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı eğer örnek alacak kisak ki almalıyız bu anlamda. Ve zor olan da oydu onun için. Birden fazla hanımefendiyle evlenmenin verdiği ekstra sorumlulukları vardı, değil mi? Buna rağmen Peygamber Efendimiz'in kendi söküğünü kendi diktiği,
1: ben de onu diyecektim,
0: yamasını, elbisesini yamadığına dair hadis kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda rivayetler var. Fatıma annemiz kızı, Hazreti Ali Efendimiz'in eşi, değil mi? Babacığım, canım sana kurban olsun. Ne olur bir hizmetkar daha alsak da, sen bak bu kadar yükün ağır, bu kadar sorumlulukların var, bir de bunlarla uğraşma şeklinde anladığım bir teklifine Efendimiz'in muhteşem cevapları var. Mesela Efendimiz korkaklıktan, miskinlikten, tembellikten, efendim temiz olmayan bir hayattan Allah'a sığındığını ifade buyuruyor. Evliliği nesnel kriterler üzerinden düşünmeyelim o zaman. Geri Rum suresinin 21. ayetine dönelim. Yüce Allah, birbirimize kolayca ısınalım, birbirimizle kolayca bir yol yürüyelim son nefese kadar diye içimizden, bizden, kendi nefsimizden eşler yaratmış. Aramıza şefkat, merhamet duyguları lütfetmiş. Çünkü nikaha kadar birbirine yabancı olan insanlar,
1: evet,
0: nikahta söyledikleri o iki hecelik kabul ediyorum ya da evet sözcüğüyle birlikte anneyi babayı geride bırakacak. Öz annesinden,
1: değil mi,
0: öz babasından ve kardeşlerinden bile esirgediği mahremini paylaşabileceği aile yuvası kuracak. Ne olur burada rekabete gitmeyelim. Bu eve sen fazla katma değer, ben fazla para getiriyorum, sen şunu dedin, ben sana şu, önce sen dedin. Bunların kazananı olmaz. Ne olur? Ayrılıklar olur. Başlamadan biten ayrılıklar olur. Bu da Allah'ın sevmediği bir şey, bu ayrılıklar, boşanmalar. Birbirimize katlanacağız. Sevgi emektir. Emek nasıl olacak? Sadece edebiyatla mı olacak? Eylemlerimizle de sevgimizi ortaya koyacağız. Onun için de örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eşinin yudumladığı taraftan yudumlayacak kadar, eşinin ağzına lokma, verecek kadar bir şefkatin abidesi peygamberimiz. Bunu örnek alalım. Bakın bunu koyduğumuzda yaptığınız şey size külfet gelmez. Ama şeytan size şunu da hatırlatabilir. O an onun işiydi. O yapması gerekiyordu. O yapacaktı, sen yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bu sese kulak verdiniz mi? Bu bir çıkmaz sokak. Bilin ki böyle bir ses ya nefsinizden ya şeytandan geliyordur.
1: Efendimizin kendi söküğünü dikme mesajı aslında bir taraftan birden fazla yaptığı evliliklerde ki sosyolojik, psikolojik, siyasi tarafları izah ediyor bize.
0: Evet.
1: Yoksa başka bir amaç güdülmüş olsaydı onları cariye gibi addeder. Evet. Söküğün dikin, hırkamı giydirin işte vesaire.
0: Çok doğru. Orada nefsinin sesini dinlemiyor.
1: Evet.
0: Ve bir de örnek rol model olma özelliği var. Biz şununla bitirelim. Bir kere eşler birbirine Allah'ın emaneti. Bakın hanımefendiyi anne kucağından, baba ocağından duayla, gelinliğiyle, dualarla hanemize getiriyoruz. Artık izninle bir mesajımız da kayınvalidelere değil mi? Taraflara olsun.
1: Evet.
0: Artık oğlunuzu kıskanmayın ne olur. Kızınızı kıskanmayın ne olur. Gitti de bizi unuttu. İşte eve el kızını getirdik de bize sırtını döndü. Hayır, eğer yaptığınız o düğün sonrası, yapılan o evlilik sonrası eşler arasında giderek artan bir muhabbet, bir sevgi görmüşseniz bundan kendinize bir pay çıkarın.
1: Ya.
0: İsabet etmişiz deyin, mutlu olun. Çünkü bugün ufak tefek hesapları yaparak çocukların arasına vereceğiniz bir soğukluk, bir anlaşmazlık yarın sizi de üzecek.
1: Kesinlikle.
0: Varsa torunlarınız annesiz ya da babasız büyüyecek. İkinci adımı düşünün lütfen. Eğer eşler arasında bir sizin bir katkınız olacaksa bu sevgiyi artırmaktan yönü olsun. Sevgiyi örseleyecek, karşılıklı anlayışı, sabrı, tahammülü örseleyecek söz, tavır ve davranışlardan özenle sakınalım.
1: Hocam sorunun başlayan kısmında özellikle bazı sorumluluklar vardı. Siz çok güzel ifade ettiniz, açıkladınız. Bize yük gelmesin, bakış açımızı değiştirin diye telkin buyurdunuz. Ama işte emzirmek konusu gibi konuları isterseniz bu bölümde değil başka bölümde yine gündeme getirelim.
0: Müstakil olarak ele alalım.
1: Müstakil sorumluluklar.
0: Yemeği kim yapacak? Öyle
1: evet.
0: Mi? Ütüyü kim yapacak?
1: Evet. Ve erkeklerin sorumlulukları.
0: Çocuğu kim emzirecek?
1: Kim emzirecek? Nasıl yapacağız? Ya da kimin gerçekten vazifesi değil.
0: Evet.
1: Kime ekstra ne düşüyor? Bir daha. Çünkü evlilik.
0: Ben genel pencereden baktım.
1: Eyvallah.
0: O detaylara girdiğimizde işte bazen bu soru soran kardeşimizin pozisyonuna düşüyoruz. Israrla diyorum ki ne olur gelin Rum suresi 21. ayetin penceresinden bakın, rahat edin. Öbür türlü iki tarafta rahatsız olacak. Benimdi, senindi.
1: Doğru, haklısınız. Eksik olmayın hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Dr. Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
3: İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan derece. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış sana mı kalsın, bir selam ver ta.

maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta olan sahabi, evet, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum cevabını verdi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta sahabi bir süre sonra iyileşti.

0: Kadim Mısralar. Divan edebiyatımızın tüm güzelliklerini sizlerle buluşturuyor, gazeller, mesneviler, kasideler bizlere neler anlatıyor, hep birlikte öğreniyoruz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Ali Bektaş'ın seslendirdiği Kadim Mısralar her gün Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

marifet sohbetine düşse biri, olur ateş gede hacletle yeri. Olmaz alude-i çirki hazelan, cami-i ilmu libası irfan. Bir cahilin yolu marifet sohbeti yapılan bir yere düşse, utancından kendini ateşe düşmüş sanır. Hiçbir zaman alçakların ve bayağıların kötülükleri, ilim elbisesi ve irfan giyeceğini kirletemez.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, Ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
2: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 8 Temmuz Çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. 18 Türkiye saatleri efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi, anımızı bereketli eylesin. Huzurlu, sağlıklı, bol dualı eylesin efendim. Akşamın bu güzel vaktinde sizlerle olan muhabbetimize başlıyoruz efendim. Tabii ki selamlarınızı bekliyoruz. Tabii ki istek eserlerinizi bekliyoruz. Tabii ki kıymetli dualarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuzda başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen ilk mesajlarımızla, ilk selamlarınızla, ilk istek eserlerinizle devam ediyoruz programımıza. Selamünaleyküm, aleykümselam Çağatay Bey. Nasılsınız? Hamdolsun efendim iyiyiz. Sizler nasılsınız? Almanya Stuttgart'tan Deniz Ömer Toptaş, bütün tanıdıklara bol selamı olsun. Tabii ki sizlere, özellikle canım anneme, eşim Ümmühan'a, oğlum Furkan'a, bütün Toptaş ailesine, Ahmet Akıncı, Mustafa Sarıkaya, Teoman Şimşek, Osman Tozan'a, İsmail Tok'a ve Tavas Aydoğdu Mahallesi sakinlerine, bu hocalarımıza ve bu sakinlere isteğimde Talal Bedro eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de size. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Akşamınız bereketli ve mübarek olsun. Sizleri severek, keyifle dinliyoruz. Sıradaki eserlere talibiz. Her biri armağan olsun. İsimlerinizi de bekliyoruz efendim. İsimlerinizi de yazınız. Hayırlı akşamlar İzmir'den Melike. Saygıdeğer eşime selam olsun. İşlerine kolaylık diliyorum. Güzel Allah'ım evimizden sağlık, huzur, bereketimizi eksik etmesin. Amin cümlesiyle efendim. Çok sevdiğim kardeşlerime, Tufan ve Çağlar'a sıradaki eseri armağan ediyorum. Şu an İzmir'e doğru seyir halindeyiz. Selamlar ve dualarla Samet Tambu'a, yolunuz açık olsun, selam olsun. İzmir'e de bolca selam olsun bizlerden. Merhabalar Bursa İnegöl'den Gülsen Demirtaş. Merhabalar efendim. Sıradaki eser severek ve beğenerek dinlediğim Diyanet Radyo ekibimize, bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Sevgi ve muhabbetle kalınız. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Şu an bizlerle birlikte olan değerli dinleyicilerimiz, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sözlerin en güzeliyle Bismillah diyerek selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam efendim, hayırlı akşamlar. İzmir'den Fethi ben, bütün dinleyenlere selam ediyoruz ve sizlerden Mustafa Demirci'den Ya Muhammed ezgisini rica ediyorum. Dua bekleriz, bizler de sizlerden dua bekleriz efendim. Selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Konya'dan Hüseyin ben. Severek dinliyoruz sizleri. Rabbim Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın daha nice Müslümanları selamete çıkarsın. Amin efendim. Eşref Siyah'dan Dağlama Karanfile Selin'i yayınlarsanız çok ama çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Hemen istek eserlerinizle buluşturalım. Ardından tekrar mesajlarınızla, isteklerinizle, o kıymetli dualarınızla devam edelim.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Devam ediyoruz efendim. Selamlar herkese ve sizlere aleyküm selam efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Eskişehir'den Tuğba, öncelikle güzel mesajlarımı sevdiklerimize ilettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim paylaştığınız için. Allah razı olsun sizden, cümlemizden efendim. Biricik eşim Ömer için Sevince adlı esere yer verirseniz çok sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Konya'dan Dürdane, şu an tatil için memlekete geldim. Ne iyi ettiniz. Sıradaki eser bütün gurbetçilere gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Her dinleyicimize armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Zeyd'in Gözleri adlı eseri sevgili ablam Suna Altın için istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle birlikte olan kıymetli dinleyicilerimiz, sizin de efendim akşam yoklamasındayız ya malum. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. Nerelerdesiniz yazmanızı isteriz. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız. Tabii ki istemiş olduğunuz, dinlemek istediğiniz eserleri de yazıp gönderebilirsiniz.
3: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim cümleden. Selamünaleyküm, aleykümselam. Sıradaki eser Çağatay abim en çok sevdiğin ilk 10 Diyanet Radyo dinleyicisine gelsin. Antalya'dan Mesut Başaran. Teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize armağan olsun. Ben Sibel, Almanya'dan Aksaray'a ve bütün dinleyenlere selam. Gül Ahmet'im eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Tabii Avrupa'da bizleri dinleyen ve oradan memlekete gelmiş olan bütün kıymetli dinleyicilerimize de armağan olsun bütün eserlerimiz. Selamünaleyküm abicim. Aleyküm selam. Tokat'tan Seyhan ben. Sizden Mesut Kurtiş Farha adlı eseri istiyorum. Herkese gelsin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar olsun Diyanet Radyomuza ve dinleyicilerinize. İstanbul'un yoğun trafiğinden Oğuzhan Akgül ben, selam olsun size. Aleyküm selam. Sıradaki eser anneme, babama ve Üsküdar Üniversitesi'nden mezun olan kardeşim Nagihan'a armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bereketli mübarek olsun diyelim bizler de mezuniyeti kardeşimizin. 0533 013 80 90 mesaj numaramız. Yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi kulaklarınızda, ardından devam edeceğiz.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: O güzel cümleleriniz, mesajlarınızla devam ediyor. Hayırlı akşamlar Kıbrıs'tan, selam dolu sevgiler, Kamil Altuğ ben. Hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eser bütün gurbettekilere gönderiyorum. Armağanımız olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şükriye İşcan, dualarımla Allah razı olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Aksaray Gülpınar'dan. Tüm İslam alemine, Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlere sıradaki ilahi hediye ediyorum. Sağlık, huzurla kalınız. Aleyküm selam efendim. Sizler de aynı şekilde dualarınızda olmak duasıyla. Cümle Diyanet Radyo dinleyenlerine, çalışanlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. Eskişehir'den Nihal ben. Sıradaki eseri eşime, kızlarıma, damatlarıma, torunlarıma gelsin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi, selamlar gönderiyoruz bizler de. Yine istemiş olduğunuz eserimizi buluşturalım. Kulaklarınıza, gönüllerinize doğru şöyle gönderelim. Ardından tekrar mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, Osmaniye'den selamlar, aleykümselam. Her gün sizleri severek dinliyorum. Sıradaki eser Antalya'daki oğlum Muhammed Ali için istiyorum. Allah'a emanet olunuz, iyi akşamlar. Allah razı olsun efendim, sizler de Rabbimize emanet olunuz. Bütün Antalya'mıza selam olsun diyelim, Osmaniye'ye selam olsun diyelim o halde. Bütün eserlerimizi de armağan edelim tabii ki. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte olmanın bu güzel vaktinde sıradaki eserleri armağan ediyoruz. Ama sizin gönlünüzden geçen eserler de bize ulaşırsa seviniriz Çağatay Bey. Her biri aslında şöyle, sizin istemiş olduğunuz eserler hakikaten benim de dinlemek ve sizlerle buluşturmak istediğim eserler arasında. O yüzden ortak durumdayız, yani aynı düşüncedeyiz diyebilirim. Çünkü birbirinden çok güzel eserler istiyorsunuz. Herhangi bir şekilde müdahil olmuyorum. Hepsi çok güzel eserlerinizin, ama tabii ilerleyen dakikalarda bizim de gönlümüzden geçen eserleri sizlerle paylaşır, sizlere armağan ederiz, hiç merak etmeyiniz. Bununla birlikte şu an bizlere kulak veren Türkiye'mizin her bir şehrindeki değerli dinleyicilerimiz, sesimiz ulaşıyorsa sizin de bulunduğunuz illerden selamlarınızı bekliyoruz. Dinlemek istediğiniz eserleri yazıp göndermenizi bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bulunduğunuz şehirleri de yazmanızı istiyoruz efendim sizlerden. Hangi şehirlere selam göndereceğiz? Onu da bilmiş oluruz böylelikle. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Yine trafikte ve yine sizdeyiz. Değişmeyen alışkanlığımız. Sesiniz ulaşıyor kulağımıza. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'dan Adem'in biri, tüm Diyanet dinleyicilerine Halil Necipoğlu'ndan Hak Bir Gönül Verdi Bana adlı eseri armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'a bolca selam olsun bizlerden de. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. İnegöl'den Güney ailesi aleykümselam. Diyanet Radyo ekibine selam olsun. Zikir ilahi yayınlar mısınız? Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Bizden de selam olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı. Sami Özer'den Çağırayım Mevlam Seni adlı eseri yayınlarsanız sevinirim. Saygı ve hürmetler bizden olsun efendim. Saygılar, hürmetler bizden size olsun. Diyanet Radyomuz selamünaleyküm. Aleykümselam. Adana'dan Sevda ben, eşim Akif adına bir eser istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Hadis-i şerifinin bereketiyle Rabbim ailemize sevgi ve anlayış nasip eylesin. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İstek eserleriniz sırada efendim. Bekliyor sizlerle buluşmayı. Hemen buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Bakalım nerelerdeyiz efendim? Oo, güzel memleket Nevşehir'deyiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Çağatay abicim, Fatma ben. Sen Muhammed Mustafa'sın adlı eseri istiyorum. Nevşehir'den yazıyor bize dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Nevşehir'e bolca selam olsun, güzel memlekete. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Severek dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim kolaylıklar versin. Amin cümlemize. Konya'dan Hanife. İstek eserim Mustafa Cihat'tan amenna. Teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Konya'mız. Sizlere de selam olsun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Erzurum'dan Gülçin ben. Canım annem Necla Sultan için seher vakti çıktık yola eserini istiyorum. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Erzurum'a, dadaşlarımıza, dadaşlar diyarına da bolca selam olsun efendim. Tüm Erzurumlu hemşerilerimize her birine ayrı ayrı sevgiler, selamlar.

gönderiyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız. Şu an dinleyen dinleyicilerimiz, siz nerelerdesiniz efendim? Sizin şehirlerinizi de sizlerle birlikte selamlamak isteriz. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza. Afyon'dan Fırıncı Ramazan ben. Aleykümselam. Afyon Karahisar selam olsun sizlere de. Cenab-ı Allah'tan bütün İslam aleminin selamete ermesini istiyorum. Hayırlı akşamlar. Amin efendim. Dua niyetinde olsun bu güzel mesajınız. Selamünaleyküm abicim. Kastamonu'dan Şeyma Nur, 7 Beyza eserini başta kardeşim Beyza olmak üzere bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Aleykümselam, hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo ailemize. Gaziantep'ten Hilal ben. Gaziantep selam olsun. Ömer Karaoğlu Köz eserini istiyorum. Annem ve kız kardeşlerim için yayınlarsanız sevinirim. Selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz. İnegöl'den selamlar. Cennet eserini Güney ailesi canım eşim Seyhan Sultanım, torunum Aybars Kağan için teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz istek eserlerinizi ve selamlarınızı.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Sıradaki eser eşim Ümit ve oğlum Erkam'a hediye etmek istiyorum. Sivas'tan selamlar, dualarla teşekkür ediyoruz efendim. İyi dolar şehrimize, Sivas'ımıza selam olsun. Hayırlı akşamlar. Konya'dan Ahmet ben, ailecek eşimle birlikte keyifle dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ailenize selam olsun. Allah tüm Müslüman alemini rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımız için, yapmamamız gerektiği halde yaptıklarımız için de Rabbül Alemin bizleri affeylesin. Amin. Bismillah ilahisini dinleyebilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza. Hayırlı akşamlar Türkiye'mize. Çok güzel bir gün. Rabbim memleketimizi her türlü kötülükten, afetten, görünmez tehlikelerden korusun. Amin. Hatay, Antakya'dan Fatma Keseroğlu, yaşadığımız depremden sonra yeniden uyanıyoruz. Şehrimiz yavaş yavaş ayağa kalkıyor inşallah. Sizden eyip sabrım yok benim adlı eseri istiyor. Teşekkür ediyorum, bütün dinleyenlere gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim bütün dinleyicilerimize. Armağan etmiş olalım.

hem de bütün eserlerimize. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ankara Akyurt'tan Suna ben. Emrioğlu eserini bütün Müslümanlar ve sizler için istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim başkent Ankara'ya, Akyurt ilçemize sevgiler, selamlar gönderelim. Orada bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimize de bütün eserlerimizi armağan edelim. Buyursunlar.

yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler külrengi, bulutlarla kapanık evlerin bacası.

Oğlum zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Çarşambadan Nurkaya. Aleykümselam. Hakşerleri Hayreyler eserini kendine çıkmazda hisseden kullara armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar İzmir'den selamlar. Erzurum'da bulunan Necla Sultan ve çocukları Laçin, Temuçin, Gülçin ve Gudikleri için gelsin. Mümkünse güzel bir eser sizlerle paylaşalım efendim, olur mu? Sıradaki ilahilerimize, ezgilerimize armağan edelim sizlere. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Şanlıurfa'dan. Şükran, ben Ömer Karıoğlu, kuşlar eserini istiyorum. Oğlum Alperen ve eşim Ömer'e armağan olsun. Duayla kalınız sizler de efendim. Selamünaleyküm, Ankara'dan Tuğba ben. Aleykümselam. Çağatay Bey, Tuğba ve Rukiye kardeşler, sıradaki eseri kızlarımız Asel, Laren ve Berra Nur için istiyoruz. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Hemen istemiş olduğunuz eseri buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Amin. Rabbim kalplerimizi sevginle süsle, ahlakımızı Kur'an'la güzelleştir. Bizleri iki cihanda hayırla mükafatlandır Mevlam. Amin. Antalya'dan Dilek ben. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim. Antalya'mıza da selam olsun. Annem Sıddıkiye, babam İrfan abi, İrfan abi, Recep ablam, Hüsniye yeğenlerim, Hayrün İsa, Efe, yengem Sevilay, eniştem Cihangir için sevdim seni mabuduma eserini Ankara'dan Nilüfer Elibol. Allah sizden razı olsun. Sizleri seviyoruz Çağatay Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun sizlerden de. Başkent Ankara'mıza bir kez daha selam olsun. Hayırlı akşamlar Şener ben. Sıradaki eser Şimşek ailesini yayınlarsanız mutlu oluruz. Yayınlarız tabii ki efendim. Selamünaleyküm Ankara Yeni Mahalle'den Nur ben. Bütün Türkiye'mize selam olsun. Sıradaki eser Ahmet Eren ve kardeşim Serra Nur'a armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Çağatay Bey özlettiniz. Kendinize hoş geldiniz. Sayılı programlar olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Bizler de sizleri özledik ama kavuştuk. Hamdolsun. Güzel bir eserimiz hemen dinleyelim. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Ve efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da canlı yayınımızda Hayırlı Sabahlar programında tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken...

0: farelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

marifet sohbetine düşse biri, olur ateş gede hacletle yeri. Olmaz alude-i çirki hazelan, cami-i ilmu libası irfan. Bir cahilin yolu marifet sohbeti yapılan bir yere düşse, utancından kendini ateşe düşmüş sanır. Hiçbir zaman alçakların ve bayağıların kötülükleri, ilim elbisesi ve irfan giyeceğini kirletemezsin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Alçak gönüllü ol. Gururlanma. Bu toprak nice cesur, nice mağrur ve kibirli insanı altına aldı.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Radyo. Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Canım çocuk, hoş geldin Masal Karavanı'na. Bir önceki bölümde Hazreti Nuh'un Allah-u Teala tarafından peygamber olarak gönderilişini ve oğullarının ona nasıl destek olduğunu görmüştük. Bu bölümde Hazreti Nuh'un ilk çağrısı bizlerle olacak. Hadi yetiş Masal Karavanı'na. Hazreti Nuh'un ilk çağrısı. Hazreti Nuh her zamanki gibi erkenden uyandı. Bu peygamber olarak uyandığı ilk sabahtı. Fakat bu durum günlük işlerini yapmasına engel değildi. Yine bahçeye gitti, toprağı belledi, sebzeleri ve meyve ağaçlarını suladı. Dikmiş olduğu yeni fidanların durumunu gözden geçirdi. Çıkınına topladığı taze meyveleri yerleştirip usulca bağladı. Çıkınına astığı asasını omzuna atıp yola çıkacaktı ki oğlu Sam'ı gördü.
2: Selam baba.
1: Selam oğlum. Erkencisin bugün.
2: Bunu sen mi söylüyorsun? Ben daha yeni gelmişken sen dönüyorsun bile.
1: Adetimdir, bilirsin.
2: Bilirim.
1: Güneş seni daha uykuda hiç yakalamadı ki.
2: Babacığım, bugün ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Elbette Allah'ın emirlerini yerine getireceğim. İnsanlara gerçek ilahın sadece Allah olduğunu anlatacağım.
2: Büyük bir dirençle karşılaşacağından korkuyorum. Annem bile neler söyledi akşam, görmedin mi?
1: Ben görevimin zor veya kolay olmasıyla ilgilenmiyorum oğlum. Sadece iki şey düşünüyorum. Rabbimin verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmek ve daha çok insanın kurtuluşuna vesile olmak.
2: İnsanlar yanlış da olsa düşüncelerine körü körüne bağlılar. Yeni bir şeyi kabul etmeye yanaşmazlar. Hele görünmeyen bir ilahın varlığını kabul etmek. Bunun için düşünmek gerek ve onlar düşünmekten çok uzaklar babacığım.
1: Ben yeryüzünün gerçek sahibini memnun etmeye bakacağım evlat. Başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyor.
2: Hemen mi gidiyorsun?
1: Meyveleri eve bıraktıktan sonra.
2: Sen onları bana bırak babacığım. Ben meyveleri eve götürürüm. Sen Allah'ın dinini anlatmaya, gönülleri hidayetle buluşturmaya bak.
1: Peki evladım. Ama eve gittiğinde meyvelerin bir kısmını fakir komşularımıza vermeyi unutma.
2: Tamam babacığım.
1: Hazreti Nuh oğluna teşekkür edip şehir merkezine doğru yürümeye başladı.
2: Halkın bayram kutladığı günlere az kalmıştı. Bu yüzden pazarda gözle görülür bir kalabalık vardı. Fiyatlar biraz düştüğünden insanlar ihtiyaçlarının çoğunu bu günlerde karşılamaya çalışırdı. Bayram yaklaştığında tapınakta da yoğun bir faaliyet başlardı. Putlar halka daha güzel görünsün diye kralın emriyle özel hazırlıklar yapılırdı. Putların zarar görmüş tarafları özenle tamir edilir, takıları değiştirilirdi. Tapınağa daha fazla kandil asılarak etkileyici bir ortam hazırlanmaya çalışılırdı. Putların bakımıyla görevli olan kahinler tam bir iki yüzlü gibi davranıyordu. Yalnızken rastgele bir bezle putların sağını solunu vura vura onların tozunu alıp temizlerken halkın huzurunda bu işi son derece saygıyla yapıyorlardı. Bazen bir putu üç kişinin temizlediği bile görülüyordu. Biri temizlik suyunu tutar, diğeri de havluyu suyun içine batırıp sıkar ve putu temizleyip silecek olana verirdi. Putu her zaman en yaşlı olan görevli silerdi. Bu törensel temizlikle işe kutsal bir hava katmaya çalışıyorlardı. Yıllar önce ailesinin isteğiyle tapınakta çalıştıktan sonra oradan ayrılıp başka bir şehre giden bir delikanlı, bir zamanlar tanık olduğu saçmalıkları aralarında Nuh'un da bulunduğu arkadaşlarına bir bir anlatmıştı. Onun dediğine göre bir gün merakını yenemeyip en yetkili olan görevliye sormuştu. Efendim, adamlarınız tanrıların heykellerine halkın yanında farklı, yalnızken farklı davranıyorlar. Neden acaba?

0: falan bize getirseler ya, olmaz mı? Olmaz evladım. Biz yiyeceğiz derse kimse bir lokma vermez.
1: Onları kandırmış olmuyor muyuz?
0: Hayır. Bu yemekleri sonradan bizim yediğimizi onlar da biliyorlar. Yemekleri yemeyip çöpe atsak daha mı iyi olur?
1: Hayır. Yemeklerin çöpe atılmasını istemem. Ya tanrılara sunulan değerli eşyalar?
0: Soruların ardı arkası gelmeyeceğini anlayan kahin, bundan hoşlanmadığını belirten bir ses tonuyla şöyle demiştim.
2: Ne kadar çok soru soruyorsun böyle sen. Gece olunca tanrılar beğendiklerini alırlar. Diğerlerini de biz alır ve tapınağın hizmetleri için harcarız. Soracağın başka bir şey var mı?
1: Yok efendim.
2: Peki, o halde işinin başına geç. Bayram yaklaşıyor, yapacak tonla işimiz var.
1: Peki efendim. Aslında çocuğun sormak istediği başka bir şey daha vardı ama sormaya cesaret edememişti. Bir törenden sonra putların önüne konulan yüzlerce değerli süs eşyasının ne olacağını merak etmişti. O çocuk aklıyla akşam olunca bu süslerin putlar tarafından alındığını zannediyordu. Tapınağın bir köşesinde saklanıp bunun nasıl olacağını görmek istemiştim.
3: Ama akşama doğru tapınağın en yetkili görevlisi gelmiş,
1: dua edeceğim diye herkesi dışarı çıkarmıştı.
4: Kapılar kapanır kapanmaz da dua filan etmeden gündüzden gözüne kestirdiği eşyaları cebine doldurmuştu.
3: Küçük çocuk bulunduğu yerden bunları hayretle görmüş ama korkusundan kimseye bir şey söyleyememişti.
0: Benzer birkaç olaya daha tanık olunca tapınaktan ayrılmıştım. Hazretunu zaman zaman bu arkadaşının anlattıklarını hatırlar, onun gittiği yerde doğru yolu bulması için dua ederdim.
1: Hazreti Nuh bu hatıralarla şehir meydanında kurulmuş pazara vardığında gözle görülür bir kalabalık toplanmıştı. Sesini herkese duyurabileceği yüksek bir yer belirleyip oraya yöneldi. Emin adımlarla oraya çıkıp insanlara seslendi.
4: Ey ahali! Ey ahali toplanın! Size mühim haberlerim var.
0: Hazreti Nuh'a yakın duran ve onu duyan birkaç kişinin ona yönelmesiyle bir hareketlilik oluştu ve diğer insanlar da ellerinden işi bırakıp ona yanaştılar.
3: Bazıları sabırsızlıkla ne söyleyeceğini merak ediyordu.
4: Nuh, gel dedin geldik. İşte kavmin. Ne söyleyeceksen söyle bize. Çok mühim dediğin şey nedir?
5: Ey kavmim, ben Allah tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım. Sizi sonsuz kudret sahibi, kainatın yaratıcısı olan Allah'a inanmaya davet ediyorum. Allah tektir, ortağı yoktur. Bana uyun ve sadece Allah'a ibadet edin.
0: Hak'tan tepkilerin gelmesi gecikmedi.
4: Bu sözler aklı başında bir adamın sözlerine benzemiyor. Ya bizimle alay ediyorsun ya da gerçekten yoldan çıkmışsın sen.
5: Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin emirlerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum.
4: Dün sen de bizim gibi insandın. Pazara gelip alışveriş yapıyordun. Bir günde neler değişti ey Nuh?
5: Allah'ın azabından sakınmanız ümidiyle İçinizden sizi uyaracak bir adamın gelmesine şaşırıyor musunuz? Allah'ın daha önce de peygamber gönderdiğini bilmiyor musunuz?
0: O zamana kadar sessiz kalan put satıcısı Hazreti Nuh'un sözlerini kesip oradakilere seslendi.
4: Bu adam düpedüz deli. Sizi tanrılarınızdan ayırmak istiyor. Ve Suva, Yegus, Yeuk ve Nesr yerine bir tek tanrı öyle mi? Sakın bu adama inanmayın. Belli ki kazandıklarınıza göz koymuş. Malınızı ona kaptırmayın sakın.
0: Hazreti Nuh böyle bir tepki beklemiyordu. Kendisini maddi menfaat peşinde koşmakla itham eden adamın sözünü keserek asla böyle bir şey söz konusu değildir. Söylediklerimden dolayı asla sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Güç ve kuvvet O'nundur. Hiçbir hükümdar

0: kendi mülkünde ona isyan edilmesini affetmez. Putlara tapmak Allah'a isyandır. Böyle devam ederseniz büyük bir azap gelip sizi yakalayacak. Ama iman ederseniz Allah sizi bağışlar. O gün geldiğinde çok geç olacaktır. Şehrin ileri gelenlerinden birisi,
1: "Ey ahali, sakın ona inanmayın. Görmüyor musunuz? O sizin başınıza geçmek istiyor. O da sizin gibi bir insan. Allah sizi uyarmak isteseydi bir melek gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu resmen delirmiş. Kim bilir birkaç gün sonra neler söyleyecek. Bekleyin, göreceksiniz bunu. Şimdi dağılın ve işinizin başına dönün."
0: İnsanlar dağılmaya başladığında onları tehdit etmeyi de ihmal etmedi.
1: "Eğer ona uyarsanız şüphesiz kralımız bunu duyacaktır. Nuh'la beraber siz de şiddetli bir cezaya çarptırılırsınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın sakın."
0: Halk uzaklaşınca Hazreti Nuh yere indi. Görevini yerine getirmişti. Kendi karısı bile iman etmedikten sonra insanlardan böyle bir karşılık görmek onu hiç şaşırtmadı. Hazreti Nuh Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi yapmaya devam edecek, bıkmadan, usanmadan anlatacaktı. Hazreti Nuh oradan ayrıldıktan sonra put satıcısı şehrin ileri gelenlerinden olan adamın yanına yanaştı. İkisi de tedirgin görünüyordu. Aralarında fısıltıyla konuşmaya başladılar. Put satıcısı, "Adamın söylediklerini duydunuz. Neler oluyor sizce?"
1: "Bir gün böyle bir şey olacağını bekliyordum."
0: "Bir peygamber beklediğinizi mi söylüyorsunuz?
1: O halde Nuh gerçek bir peygamber olabilir mi?"
0: "Sessiz ol. Aklından bile geçirme böyle şeyleri. Şimdilik deli diyerek insanları kandırdık. Gelecekte neler olacak bekleyip göreceğiz. Gerçekten peygamberse Rabbi onu asla yalnız bırakmayacaktır. Ki o zaman işimiz çok zor demektir."
2: Hazreti Nuh şehir meydanını geride bırakıp ara sokaklara daldığında birisinin kendisini takip ettiğinin farkındaydı. Yavaşladığında o da yavaşlıyor, hızlandığında o da hızlanıyordu. Biraz daha gittikten sonra geri dönen Hazreti Nuh orta yaşlı bir adamla yüz yüze geldi. Adam ona zarar verecek birine benzemiyordu. Aksine mahcup bir edayla Hazreti Nuh'a bakıyordu. Hazreti Nuh, "Selam sana. Beni neden takip ediyorsun? Bir ihtiyacın mı var?"
1: "İhtiyacın varsa çekinmeden söyleyebilirsin. Allah'ın bana verdiği nimetleri seninle paylaşabilirim."
0: "Hayır, hayır. Öyle değil. Senden bir şey istemiyorum. Sadece az önce pazarda söylediklerin ilgimi çekti. Sen peygamber misin gerçekten? Daha önce hiç peygamber görmedim ama dedemden duymuştum. İdris'i duymuştum." Adam heyecandan konuşamıyordu. Bir cümleye başlıyor, tamamlamadan aklına başka bir şey geliyordu.
1: "Hazreti Nuh, adın ne senin?"
0: "Adım Yaret."
1: "Yaret, bunun için mi beni takip ettin? Neden orada sormadın soracaklarını?"
0: "Orada soramazdım. İnsanlar vardı. Sana karşı geldiler. Seninle konuşursam belki bana da zarar verirler diye endişelendim."
1: "Endişeni anlıyorum.
0: Bana Allah'ı anlatır mısın?" Bir insanın Allah'ı merak edip onun hakkında soru sorması Hazreti Nuh'u çok memnun etti. En içten duygularıyla Allah'a şükretti. Onun kendisini yalnız bırakmayacağını biliyordu. Hazreti Nuh adamın omzuna dokunarak,
1: "Merak etme. Merak ettiğin bütün soruların cevabını sana vereceğim. Şimdilik seni davet ettiğim tek şey Allah'a iman etmen ve putlara ibadet etmekten vazgeçmen."
0: Ben Allah'a inanıyorum.
1: Senin de doğru söylediğine inanıyorum. O halde yürüyerek sohbet etmeye ne dersin? Bu arada sorularını da cevaplarım."
0: Yaret, Hazreti Nuh'un teklifini başıyla onayladı. Beraber yan yana yürümeye başladılar. Şehrin sokaklarında sanki iki insan değil, iman yüklü iki dağ yürüyordu. Hazreti Nuh o gün bildiklerini Yaret'e anlattı. Onun sorularını cevapladı. Yaret öğrendiklerini ailesine de anlatmak için dikkatle dinliyordu.
2: dediğine göre hanımı, yaşlı babası ve iki çocuğuyla yaşıyordu. Onların da Allah'a iman etmesi için elinden geleni yapmaya karar verdi. İşte güzel çocuk, Hazreti Nuh'un günleri hep böyle geçti. Bıkmadan, usanmadan insanlara Allah'ı anlatıyordu. Her fırsatta insanların yanına gidip onları imana davet ediyordu. Ancak bazen aylarca anlattığı halde bir tek kişinin iman etmediği oluyordu. Hazreti Nuh'un en çok üzüldüğü şey ise karısının ve oğlunun tavırlarıydı. Onlar hala iman etmedikleri gibi inkarcılarla beraber onunla alay etmekten de geri durmuyorlardı. Onların iman etmemesi başkasının da iman etmesine engel oluyordu. Karısı bile iman etmiyorsa demek ki Nuh doğruyu söylemiyor diyerek Hazreti Nuh'tan uzak duruyorlardı. Hazreti Nuh'un bütün çabasına rağmen kimsenin iman etmediği günler, aylar oluyordu. İnsanların alay ve hakaretlerinden bunaldığı zamanlarda Yüce Allah Hazreti Cebrail'i göndererek onu teselli ediyordu. Hazreti Cebrail adeta bir öğretmen gibi sorularını cevaplandırıyor, onunla ilgileniyordu. Bu görüşmeler Hazreti Nuh'a güç ve kuvvet veriyordu. Hazreti Nuh'un şimdilik tek tesellisi Sam, Ham ve Yafes'in Müslüman olmasıydı. Sam babası gibi dili döndüğünce insanlara doğru yolu göstermeye çalışırken Ham ve Yafes mümin olan yoksullarla ilgileniyor, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Güzel çocuk, bugünlük masal karavanından bu kadar. Yeni bölümde görüşürüz.
3: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanın yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 70. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz En'am suresi 70. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenleri, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bir tarafa bırak. Onlardan ayrıl, onları terk et. وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et, öğüt ver. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. O kimse için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir şefaatçi vardır. وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. Bu kimseler bütün varını, dünyevi menfaatlerini, kazançlarını, varlıklarını fidye olarak verse yine de kendilerinden kabul edilmez. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَم۪يمٌ وَعَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret olan bir içecek ve elem verici bir azap vardır. Aziz dostlar, bu ayet aslında bir aynadır. Bir insan neyi sever, neyle oyalanır, neyi ciddiye alırsa kaderi de ona göre şekillenir.

Razi merhum bu ayeti yorumlarken önce Kur'an'da sıkça tekrar edilen bir hakikati hatırlatıyor bize. Dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir, dünya hayatı. Düşünün, En'am suresi, Ankebut suresi ve Hadid surelerinde bu mesele defalarca zikredilmiştir. İnnemel hayatü dünya laibun ve lehvun şeklinde. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatı hakikate ulaşmak için bir vesile olacağına maalesef çoğu zaman insanın kendini kandırdığı bir gaye, bir hedef haline gelmektedir. Dini oyun ve eğlence edinmek ne demek peki? Dinle istihza eden, onu küçümseyen, sanki hayatın merkezinde din yokmuş gibi onu kenara atan, onu bir meşgale, bir tartışma konusu yahut dünyevi çıkarları için bir araç olarak kullanan insanlar vardır. İşte Allah Teala bu tiplere, bu karakter sahiplerine karşı çok net konuşuyor. Sen onlarla uğraşma. Vezeru, yani bırak onları. Çünkü bu insanlar artık kendi bir anlamda karikatürlerini çizmiş, kendi cehennemlerine yürüyen gölgeler haline gelmişlerdir. Şöyle düşünelim değerli kardeşlerim. Bir insanın bir yangını, bir afeti ya da bir savaşı eğlence zannetmesi ne kadar trajikomik olurdu, değil mi? Oysa biz din dediğimiz hakikati, yani Allah'ın insanlara sunduğu rahmet yolunu, hidayet ipini bazıları sadece bir tartışma başlığı, bir gelenek yahut bir ideolojik slogan olarak görüyor. Razi yine burada önemli bir uyarıda bulunuyor. Aslında dini oyuncak haline getiren sadece inkarcılar değildir. Bazen din adına konuşanlar, din üzerinden nüfuz kazanmaya çalışanlar, mevki ve makam için dini söylemleri araç haline getirenler de dine bir nevi oyun gibi yaklaşmış olurlar. Bu sahte dindarlığın en keskin tanımıdır. Çağdaş müfessirlerden İbni Aşur bu noktada şunu söyler. Dinin ciddiyeti insana her yönüyle bir hayat düzeni sunmasındandır. Din ciddiyetini buradan alır. Yani insana her yönüyle bir hayat sistemi, bir hayat düzeni sunar din. Bu düzene lakayt bakanlar kendilerini ahiret azabına doğru sürüklerler. Yani burada sadece bir alay değil, bir duyarsızlık da söz konusudur. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala bu tür insanlarla vakit kaybetmememizi, enerjimizi daha istidatlı kulaklara yönlendirmemizi istiyor. Zira bu kimseler varını yoğunu verse bile artık kurtulamayacakları bir pişmanlığa düşmüşlerdir. Ne fidye işe yarar, ne dost, ne de şefaat onlara bir fayda verir. Şöyle kısaca tefekkür edecek olur isek, acaba biz kendi hayatımızda dini ciddiye alıyor muyuz? Onu günlük hayatın merkezine koyabiliyor muyuz? Yoksa bir cuma günü, bir bayram günü hatırlayıp sonra rafa mı kaldırıyoruz? Son sözler olarak diyebiliriz ki hakiki dindarlık dini hayatın tüm alanına taşımakla, yani dini, hakiki dindarlık dini hayatın tüm alanına taşımakla mümkündür. Din sadece namaz kıldığımız zamanlarda değil, ticaretimizde, dostluklarımızda, eğlencemizde, üzüntümüzde, neşemizde,

0: Yerimizde bizimle olmalıdır. Cenab-ı Hak ciddiyetiyle dini yaşayanlardan eylesin bizleri. Oyuna çevirmeyenlerden, alay etmeyenlerden ve hakikati kuşanan kullarından eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. İyi kişileri seçebilmek için akıllı, işinde başarılı olabilmek, işine yarayanı yaramayandan, gerekli olanı olmayandan ayırt edebilmek için de bilgili olmak gerekir. Ancak bu sayede insan dilediğini elde eder, işleri mükemmel olur. Dolayısıyla iki dünyada da işi yolunda gider.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İstanbul'dan Mehmet Bilgin sıradaki eseri tüm sevdiklerime, İslam alemine, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum. Zor.

Selçuk Hoca için ismi Süphan Virdim mi var? İlahisini armağan ediyorum. İsmi Süphan.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakit

Mescitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru

bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bunca okumaktır. Sen

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Büşra ben, Ankara'dan yayına katılıyorum. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler adlı eseri annem ve babam için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Hazal. Ömer Karaoğlu Yol Mu Dayanır isimli eseri tüm ailem için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: Esma Zehra. Sıradaki parçaya Eşref Ziya'dan Bütün Aileme Armağan Edin.
1: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Eşref Ziya'dan Kalksam ve Dirilsem adlı ilahi sevdiklerime armağan ediyorum.

Selamun aleyküm. Fatih Koca'dan Beytullah'ta ben ilahisini istiyorum. Erzurum'dan Nagihan. Tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin Diyanet Radyo'nun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Hocam, bazı insanlar cinleri gördüklerini, onlarla bir takım ilişki ve iletişim içinde olduklarını söylüyorlar. Bu mesele doğrusu kafama takılıyor, zihnimi kurcalıyor. Cinleri görmek, anlattıkları şekilde bir ilişki ve iletişim kurmak mümkün mü?
1: Bu konuda insanları ikiye ayırmak gerek. Birincisi, cinleri gördüğünü ve kendisine ve eşyalarına bir şeyler yaptığını söyleyen sıradan insanlar. İkincisi ise, cinler üzerinde tasarrufta bulunduğunu söyleyen ve halk arasında cinci veya medyum denilen insanlar.
0: Ben her ikisini de kastediyorum efendim. Birinci durumda olmaktan korkuyorum. İkincisini de acayip merak ediyorum.
1: Her iki durumda kişisel bir tecrübeden ibaret görünüyor. Bu insanların ne gördüğünü ve nasıl bir ilişki ve iletişim içinde olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bize anlatılanların gerçekliği konusunda da kesin bir kanıya varmamız zor. Çünkü bunlar tamamen kişisel çerçevede tecrübeler. Tıpkı rüyalar gibi. Bir başkasının rüyasını görmek ve onun gerçekliğini tespit etmek ne kadar imkansız ise, bu kişilerin gördüğünü ve anlattıklarının gerçekliğini tespit etmek de o kadar zor.
0: Peki bu konuda hiçbir söz söyleme imkanımız yok mu?
1: Elbette var. Bu konu tamamıyla gaib. Yani bizim beş duyumuza ve algılarımıza kapalı. Dolayısıyla kişisel tecrübeler üzerinden giderek bir şey söyleyemeyiz. Bu gibi kapalı gaib denilen hususlarda kesin bilgi ancak Allah'ın bize indirdiği ve Hazreti Peygamber'in bildirdiği ile sınırlı. Buna kitap ve sünnet bilgisi diyoruz. Ancak bu çerçevede konuşabiliriz. Bunların ötesinde söyleyeceğimiz her söz spekülasyondan ibaret olur. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir. Bir kere cin diye bir varlık var. Bunda kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da, rahmet elçisi de sünnet-i seniyyesinde bunların varlığını bize bildirmiş. Ancak normal şartlarda ve sıradan insanlar tarafından görünmeyeceği de bildirilmiş. İnsanların aklına şaşıyorum. Allah görünmez diyor, bunlar ille de göreceğiz deyip tutturuyorlar. Görünce ne olacaksa?
0: Ama hocam, Hazreti Süleyman görmüş, hatta çalıştırmış onları, Kur'an'da da geçiyor.
1: Aziz kardeşim, rahmet peygamberinin bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Bu onun yaptığı bir şey değildi. Yüce Allah'ın kutlu nebisini tasdik etmek ve desteklemek için böyle bir mucize yaratmasıydı. Şimdi bir insan çıkıp ben de bir işaretimle ayı ikiye bölerim diyebilir mi?
0: Bu iş Hazreti Peygamber'e has bir mucize hocam. Kim böyle bir şey söyleyebilir?
1: Peki böyle olmuyor da Hazreti Süleyman peygamberin bir mucizesi olan cinleri görmesi ve onları çalıştırmasını nasıl başkaları gerçekleştirecek? Kaldı ki selam üzerine olsun, rahmet nebimiz Muhammed'in dahi cinleri gördüğü sahabeden biri ihtilaflıdır. Nitekim amcasının oğlu ve sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Abbas, yüce nebi ne cinleri görmüş ne de onlarla yüz yüze görüşmüştür demiş. Ancak yine sahabenin müçtehitlerinden olan Abdullah bin Mesud, yüce nebinin etrafına daire çizerek kendisini bir yere bıraktığını ve bu dairenin dışına çıkmaması hususunda sıkı tembihte bulunduğunu, ardından da cinlerle görüştüğünü fakat kendisinin onları göremediğini nakleder. Bu ikinci bilgiyi esas alsak bile yüce nebi kendisi dışında sahabeden hiç kimsenin cinleri görmesine müsaade etmemiş. Bunu kendiliğinden yapması söz konusu değildir. Böyle yapması Allah'ın emri olsa gerekir. Çünkü o peygamberdir. Onun cinleri görmesi de Hazreti Süleyman'ın mucizesi gibi bir mucizedir. Bugün cinleri gördüğünü iddia edenler sahabeden daha öte kimseler midir? Ayrıca Yüce Rabbimiz Kur'an'da şeytan ve yandaşları onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görürler diye bize bildirmiş. Büyük İmam Maturidi bu ayeti biz onları göremeyiz ama onlar bizi görmektedirler şeklinde yorumlamış.
0: İyi de hocam, cin suresi var. Onu nasıl açıklayacağız?
1: Güzel kardeşim, Ahkaf ve cin surelerinde geçtiği gibi Peygamberimiz Taif yolculuğu dönüşünde Batnu Nahle veya Hacun denilen yerde dinlenmiş ve orada sabah namazını kılmış. O sırada Yüce Allah'ın gönderdiği bir grup cin gelip okuduğu Kur'an'ı dinlemişler. Aldıkları bilgiyi kavimlerine götürmüşler. Gelen bilgilere göre Hazreti Peygamber bu esnada ne cinleri görmüş ne de onlarla görüşmüş. Zaten ayetler bu olaydan sonra nazil olmuş. Kutlu Nebi ayetlerin nazil olması ile bu olaydan haberdar olmuş.
0: Hocam, var olan bir varlığı neden göremiyoruz?
1: Sadece göremediğimiz cinler mi?
0: Göremediğimiz birçok varlık var. En başta Yüce Allah'ı göremiyoruz.
1: Bilesin ki Yüce Allah bazı varlıkları görmemizi dilerken diğer bazılarını görmemizi dilememiş. Bizi görmekle de yükümlü kılmamış. Bir ayet veya hadis var mı cinleri görmemiz gerektiğini?

0: gerekir diye.
1: Peki de hocam, niçin yaratıldı bu cinler o zaman?
0: Yüce Allah Kur'an'da, ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bize bildirilen hikmet bu. Bunun dışında mutlaka birçok hikmeti daha vardır. Çünkü Rabbimiz hikmetsiz bir şey yaratmaz. Ama bizim bilgimiz bu kadar. Yine Allah bilgin olmayan veya bilgi verilmemiş olan bir hususun peşine düşme buyuruyor. Öyleyse bunun gibi duyularımızla ve aklımızla kavrayamayacağımız hususların peşine düşmemiz bize bir şey kazandırmaz. Düşsek de bir şey öğrenmemiz mümkün değil.
1: İyi de hocam, keramet diye bir gerçeklik var. Keramet yoluyla görülemezler mi?
0: Büyüklerimiz keramet haktır demişler. Biz dahi bunu hak kabul ederiz. Ancak neyin keramet olduğunu, neyin olmadığını tam kavrayacak durumda değiliz. Çünkü kerametler de kişisel tecrübeler. O yüzden yine büyüklerimiz keşif, ilham, rüya ve kerametle amel olunmaz ve bunların üzerine hüküm bina edilmez buyurmuşlar.
1: Cin gördüğünü söyleyenler, onları ayakları ters, kaşları gözlerinin altında, burnu yukarı, kulaklarının kepçesi arkaya doğru, gözünün biri alnında, öteki kafasının arkasında ve her tarafı kıl içinde anlatıyorlar. Aslında insanlar kendilerine benzer bir şey anlatıyorlar. Sadece organlarının yerleri ve pozisyonları değişmiş. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinler bu anlatılanlar gibi miydi?
0: Bu konuda bir şey söylemek oldukça zor. Zira Hazreti Süleyman'ın emrine verilen cinlerin şekillerine dair bir bilgimiz yok. Güvenilir kaynaklarda da bildiğim kadarıyla cinlerin şekillerine dair bir bilgi gelmiş değil. Bu noktada büyük imam Maturidi'nin ihtarına dikkat etmek gerek. Kur'an'daki kıssaları okurken çok dikkatli olunmalı. Kur'an'da geçtiği kabul edilmeli. Orada anlatılana bir takım ekleme veya çıkarmada bulunmak, kişiyi asıl olmayan bir şeyi söylemeye götürebilir. Hasılı cinler vardır, ötesini Allah bilir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

Ne hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Samsun vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Yalı Camii Şerifi bizleri bekliyor. Kıymetli dostlar, Samsun'un İlkadım ilçesinde mevcut. Yapımı ve güzelliğiyle birlikte karşımızda duruyor Yalı Camii Şerifi. İskele Caddesi üzerinde ve bu bulunmuş olduğu yer itibariyle hakikaten ismiyle müsemma bir şekilde bizleri büyük bir endaze ile karşılıyor. 1485 yılında inşa edilmiş efendim bu muhteşem mabet. O dönemde kıyı şeridinde yer almasından mütevellit bu cami-i şerife Mescid-i Gali yahut Yalı Mescidi denilmiş. Hançerli Mahallesi Buğday Pazarı semtinde yer alan bu muhteşem mabedin kitabesinden Hayrettin Hoca isimli bir şahıs tarafından yaptırıldığını anlıyoruz. Günümüzde Hoca Hayrettin ve Buğday Pazarı isimleriyle de anılmakta cami-i şerif. Kıymetli dostlar, gördüğümüz kadarıyla yazılı kaynaklarda kitabesine göre Hicri 890 yılına tarihlendiği ileri sürülüyor. Ancak farklı kaynaklarda yapımına ilişkin farklı tarihlere de rastlıyoruz. Yapıda bulunan bilgilendirme panosunda yapının Hicri 712 yılında inşa edildiği yazılıyor. Kıymetli dostlar, bu muhteşem mabet yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş. Malzeme olarak tuğla ve taş kullanılmış. Harim bölümü bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla olmak üzere almaşık düzende inşa edilmiş. Yapı, harim, son cemaat yeri ve kadınlar mahvilinden müteşekkil. Orijinalinde tek üniteli olan camiye son cemaat yeri sonradan eklenmiş. Son cemaat yeri sivri kemerli pencere düzenine sahip. Bu da zaman içerisinde caminin cemaatinin ne kadar ziyadeleştiğini gösteriyor. Yapı kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı. Yapının minaresi batı cephesinde bulunuyor. Sonradan inşa edilen minare tek şerefeli. Yapının tüm cephelerinde çift sıra pencere bulunuyor. Kıymetli dostlar, yapının dıştan üst örtüsü kare üzerine sekizgen kasnağın üzerine oturmuş bir kubbeyi barındırıyor. Çatının saçak altları kademeli olarak tuğla malzemeyle kapatılmış. Son cemaat yerine giriş kuzey cephesinde yer almakta. Giriş kapısı çift kanatlı, ahşap ve dikdörtgen biçiminde. Yapının harim girişi kuzey yönünde son cemaat yerinde bulunmakta. Harime giriş tek kanatlı ve basık kemerli ahşap kapı ile sağlanıyor. Kadınlar mahfiline harimde batı yönünde bulunan ahşap merdivenle çıkılıyor. Kıymetli dostlar, mihrap mukarnaslı ve yoğun işçiliğe sahip çerçevesinin gözümüzün önünde durduğu harikulade bir tezyin halinde bir bütün oluşturmakta. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış ama özgün değil. İç mekan duvarları bir bölüme kadar ahşap malzemeyle kaplanmış, diğer bölümleri beyaz renge boyanmış. Yapının içten üst örtüsü ortada kubbedir. Kubbeden beden duvarlarına geçiş elemanı olarak pandatif kullanılmış. Pandatifler birbirine sivri kemerlerle bağlı. Kıymetli dostlar, Yalı Camii Şerifi'nin etrafında ticari işletmeler var. Dükkanlar, pazarlar ve iskele yahut bir dönem un iskelesi denilen mekan mevcut. Ve özellikle bu Camii Şerif'in etrafında bu işletmelerin tabiri caizse yer alması yahut bu işletmelerin tam cami-i şerifi ortasına alacak şekilde tezyin edilmesi dikkatimizi çekiyor. Ve bundan mütevellit caminin cemaati genel olarak esnaf ve müşterilerden oluşmakta. Cami-i şerif köprü, iskele, sur kapıları gibi yerlerin yakınındaki alanlar pazarın revaçta olan kısımları. Bu sebepledir ki Buğday Pazarı Camii'nin batısında ve onunla ilişkili olan un iskelesi de Cami-i Şerif'in doğusunda yer almakta. Yalı Camii Şerifi gibi cuma namazı için tercih edilen camilerin bulunduğu yerlerde pazarlar cuma günü kurulur. Alışveriş cuma vaktine kadar gerçekleştirilmekte ve namaz sonrası civardan gelenler köylerine dönmekteymiş efendim. Cami yakınındaki pazarlar, buğday pazarı, balık pazarı ve yemiş pazarıyla dükkanlar, ticari işletmeler ve özellikle bu işlevi karşılayan bütün esnafın varlığı, ayrıca şifa hamamı ve onun öncesinde de aynı yerde yer alan 14 yahut 15. yüzyıla tarihlenen ve bugün sadece bazı kalıntıları bulunan hamam temizlik işlevini karşılamaktaymış efendim. Onu anlıyoruz bu güzel mimari bütünlükten. İfade ettiğimiz

0: yılında avlusuna bitişik bulunan ve 1848 yılında var olduğu bilinen Abdullah Paşa Çeşmesi 1934 yılında yıktırıldığı tarihe kadar halkın susuzluğunu gidermiş efendim. Şüphesiz Cami-i Şerif maddi ve manevi susuzluğumuzu gideriyor hala. Lakin Cenab-ı Allah'a niyazımız o ki bu Cami-i Şerif'in içinde geçirilen bütün vakitler maddi manevi ne kadar muarız halimiz varsa, ne kadar şifaya muhtaç halimiz varsa bu hallerimize derman olsun. Cenab-ı Allah'a ve Cenab-ı Allah'ın rahmetine sizleri Samsun'dan Yalı Camii'nden emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Ey talepkâr-ı huzuru du cihan, rah-ı cuy-ı taraf-ı rahat-ı can, eyleme hezlü muzah-ı pişe, düşürür dostlarını teşvişe. Ey iki cihan saadetini isteyen, ey canın rahat bulduğu yöne akan ırmağın yolu evladım, küfür derecesine varan yergi ve mizahı meslek edinme. Çünkü bunlar dostlarını düşünceye ve kırılmaya sürükler.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolunda

yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

0: yıl önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan bu dünyaya sarılır da

dileklerine karşı koymazsa ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabilir? Ey kardeşim, gönlünden dünya sevgisini atmadıkça Allah sevgisi yerleşmez.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

bir işin faydalarına dair ilahi hikmetler kula tamamıyla malum olsa, kul o işi yapamaz, aciz kalır. Allah'ın sonsuz hikmetleri idrakini yıkar, harap eder. Kul o işe girişemez. Cenab-ı Hak o sonsuz hikmetlerden çok ufak bir cüz'ünü kula yular yapar, onu o işe çeker götürür. O işin faydasından hiç haber vermese, kul hiç harekete geçmez. Hareket insanların yararı içindir. Ve biz o yüzden işe girişiriz.

çiçeklerle hoş geçin. Dal incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus. Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında farklı zorluklar, sınavlar ve imtihanlar vardır. Dünya hayatını en zorlu, en sıkıntılı, en meşakkatli yaşayan insanlar şüphesiz peygamberlerdir. İşte o peygamberlerden bir tanesi olan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın duasını, Cenab-ı Allah'a iç döküşünü, halini arz edişini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un babasıdır. Yusuf peygamber, kısaca hatırlamamız gerekirse, kardeşleri tarafından bir seyahate çıkartılmış, o seyahat esnasında kuyuya atılmış, orada kendi haline terk edilip bırakılmış ve gömleği alınarak, o da kana bulandırılarak, başına bir felaket ve sıkıntı geldiği söylenerek babasının yanına kardeşleri gelmiş ve kardeşlerini kaybettikleri bilgisini vermişler. Hazreti Yakup Aleyhisselam bundan dolayı üzüntüsünü, sıkıntısını içinde yaşayarak, gözyaşıyla ağlayarak bir zaman geçirmiş ve nihayetinde rivayetlere göre gözünü kaybetmiş ve diğer taraftan Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuda Cenab-ı Allah tarafından yalnız bırakılmamış, kurtarılmış ama bir başka imtihanla karşılaşmış, köle olarak satılmış. Ardından zindanı zinaya tercih etmiş ve nihayetinde zindana düşmüş, zindandan da kurtulmuş, Mısır'da yetkili bir insan olmuş, ardından kardeşleriyle buluşmuş, onları affetmiş, babasıyla kavuşmuş vesaire. İşte bu evladına hasret duyduğu zaman içerisinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bir ifadesi ve hali var ki müminler olarak bizim de zulmün arşa yükseldiği günümüzde zaman zaman dile getirmemiz gereken bir dua örneği olarak öne çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam şöyle diyor: "Kale inneme eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Yakup şöyle dedi: "Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben acımı ve kederimi Allah'a arz ediyorum." Kıymetli kardeşlerim, acımızı, kederimizi, sıkıntımızı, derdimizi Rabbimizden başka arz edeceğimiz ve ondan başka çözecek, bizi selamete çıkaracak kim vardır Allah aşkına? Müminin en yakını, sahibi, maliki, hakimi kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Hüzünlerimizi, kederlerimizi giderecek, halimizi huzura erdirecek olan Rabbimizdir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu hali, zaman zaman sıkıntılar içerisinde yüzen, ferdi hayatı içerisinde veya toplumsal anlamda farklı problemler sebebiyle huzursuz olan insanların takınması gereken bir imani hal ve durumdur. Bir peygamber tavrıdır. Bugün yeryüzüne baktığımızda gerçekten insanlığın kabul etmeyeceği soykırımların yaşandığı, çocukların katledildiği, annelerin, masum kadınların kanlarının rahatça dökülebildiği, şehirlerin tarumar olduğu bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mümin olarak ferdi anlamda belki yapabilecek şeylerimizin sınırlı olduğunun üzüntüsünü de yaşadığımız zamanlar içerisindeyiz. İşte bu ayeti kerime bizi, halimizi, sıkıntımızı Cenab-ı Allah'a arz ederek ondan yardım dilemeyi öğretiyor. Bu şüphesiz üzerimize düşeni yapmama anlamına gelmiyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmeme, bize düşen eylemleri ortaya koymama durumunu ifade etmiyor. Üzerimize düşeni yapmalı ama
her şeyin bir sahibi ve maliki olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup bir yönüyle mazlumdu, yakarışı, yalvarışı karşılık buldu, mazlum olarak onun duası kabul oldu. Umut ediyoruz ki bugün de mazlumların duası en kısa zamanda kabul olacaktır inşallah. Zira sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz zulme uğrayanın duası ile Cenab-ı Allah arasında hiçbir perde yoktur. Mazlumun duasından sakının buyuruyor. Bu sebeple umut ediyoruz ki mazlumların duaları, yalvarış ve yakarışları da karşılık bulacaktır. Tabii bunlardan şunu da anlamalıyız. Cenab-ı Allah her birimizi zalim olmaktan da koruyup muhafaza eylesin. Mümin olarak biz Allah'a havale edilen bir durumda olmamalıyız. Mümin olarak kimseyi incitmemeli, kırmamalı, malına, nimetine, imkanına kastetmemeli, kimseye zarar vermemeliyiz. Cenab-ı Allah'a havale edilen, bırakılan, ona arz edilen, acı ve kederin sebebi olan, faili olan insan asla olmamalıyız. Çünkü onun nihayetinde görülecek olan azabın varlığını zihnimizde

0: zihnimizden çıkartmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ayeti kerimenin devamındaki ifadesi de çok önemli. Bunu zaman zaman hepimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum diyor. Ve işi ahirete bırakıyor. Mutlak hesap gününe bırakıyor. Alacağı tahsilatı o güne havale ediyor bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah sabırdır. Bizim ve bütün insanların yapmış olduğu günahların cezasını anında verse Allah aşkına, ayağa kalkmaya halimiz ve mecalimiz olur mu? Olmaz. Biz de sabreden olmalıyız. Biz de her şeyin karşılığını bu dünyada almayı, bu dünyada görmeyi beklememeliyiz. Ahirette de alacaklarımız olmalı bizim. Ahirette de karşılaşacağımız nimetler olmalı bizim. Ahirette de bize borçlu insanlar olmalı. Tahsilatı bugün ve bu dünyada bitirme arzusuyla, hesabı bu dünyada görme düşüncesiyle, kin duygusuyla hareket etmemeliyiz. Bakın Hazreti Yakup Aleyhisselam aslında Yusuf'un ölmediğini, yaşadığını, çocuklarının yani Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu kuyuya attığını biliyordu. Ama hata ve yanlışlarını onların yüzüne vurmadı. Onları mahcup etmedi. Onları hemen anında cezalandırmadı. Ve bir anlamda onları Cenab-ı Allah'a havale etmiş oldu. O yüzden bizi de üzen, bizi de kıran, bizi de rencide eden insanlar olabilir. Anında karşılık vererek, öfkeyle hareket ederek, kin duygusuyla dünya hayatını sürdürerek, hızlıca hesap görme düşüncesi içerisinde olmamalıyız. Halimizi, sıkıntımızı, acımızı ve kederimizi mutlak hesap gününün sahibi ve maliki olan Cenab-ı Allah'a arz etmeliyiz. Zira unutmamalıyız ki o kimsenin hakkını kimsede koymayacak olandır. Mutlaka hak sahibinin hakkını alacak, mazlumun yüzünü güldürecek, zalime yapmış olduğu kötülüklerin cezasını verecek olandır. Rabbim bizi zalimlerden eylemesin ve her türlü zulme uğramaktan da koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta olan sahabi, evet, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum cevabını verdi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta sahabi bir süre sonra iyileşti.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan Din Görevlisi ile 365 Gün 2 isimli eser. Genel itibarıyla yüce dinimiz İslam, birey ve toplum açısından dünya huzuru ve ahiret mutluluğunu hedefler. Müslümanlar ihlas ve samimiyet doğrultusunda İslam'ın çizdiği çerçeve içerisinde hayatlarına yön verir ve yaşamlarını idame ederler. Bunun bilgisini de temel kaynak olan ilahi mesajdan, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden edinen Müslüman birey ve toplumlar, İslam'ın uygulamalı yaşantısını da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatı ve mübarek sözlerinden öğrenip, hayatlarında tatbik edebildikleri ölçüde huzur ve kurtuluşa erişirler. Kur'an ve sünnet, hayatın kullanım kılavuzu niteliğinde iki temel kaynak. Nitekim en güzel örnek yaşantısıyla nübüvvet ve risalet görevini tamamlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir diyerek bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. Müslümanlar tarih boyunca bu emanetlere sımsıkı sarılmış, İslamiyet'in ilke edindiği hakikatleri ve Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın yüce kitabı ve Resulullah'ın sünneti seniyesinin bilgi ve hikmeti ışığında öğrenmiştir. Ne var ki bu hakikatler bazen çarpıtılmakta, saklanılmakta veya İslam'ın mana ve mesaj dünyası istismara uğramaktadır. Hazreti Peygamber'den sonra görünmeye başlayan bu tür istismar hareketleri geçmişte olduğu gibi bugün de sürmektedir. Yüce dinimiz İslam'ın nübüvvetin çizdiği daire içerisinde yaşanabilmesi ve dinin hakikatlerinin tahrif, tahrip ve istismar edilmesini

ve engel olabilmek için tek çare ise yine bu dinin doğru ve sahih kaynaklardan öğrenilmesidir. Bunun için de her Müslümanın sorumluluk sahibi olması gerektiği gibi en büyük vazife din eğitimi ve din hizmetleriyle ilgili görevlilerimize düşmektedir. Camiler, mescitler, kürsüler, mihraplar sadece namaz vakitlerinde bir araya gelinen mekanlar değil, Allah'a kulluk bilinciyle birleşen gönüllerin buluştuğu, psikososyal ve manevi olarak rehabilite olduğu, ilim öğrendiği, maneviyat dünyalarını genişletip zenginleştirme imkanı buldukları yerler. Camiler her zaman Müslümanların dini, manevi ve kültürel yaşam merkezleri olmuştur. Din görevlilerinin İslamiyet'in hakikatlerini tüm Müslümanlara güvenilir ve sahih kaynaklar eşliğinde aktarabilmesi amacıyla yayımlanan Din Görevlisi ile 365 Günlü adlı eserin ikinci cildi okurla buluştu. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarınca daha önce ilk cildi yayınlanan eserden çok istifade ettiklerini belirten din görevlilerinden gelen talepler doğrultusunda sohbet ve derslerde fayda sağlanması amacıyla hazırlanan Din Görevlisi ile 365 Gün 2 adlı çalışma, ilk kitaptan farklı olarak yeni konu başlıklarıyla o konunun altında yer alan ayet, hadis, fetva veya hikmetli sözlerden en az biri bağlantılı olarak seçilmek suretiyle neşredildi. Ayetlerin meallerinde ve hadisi şeriflerin seçiminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yer alan mealler ve sahih kaynaklardan istifade edilen bu eser, Kutadgu Bilig, Safahat ve Mesnevi tercümelerinin hikmet dünyasından da parıltılar taşıyor. Başta din görevlileri olmak üzere her Müslümanın İslam dininin hakikatlerini ve güzelliklerini öğrenip öğretmek için bir araya geldiği sohbet ve ders halkalarında başvurabilecekleri, istifade ederken de aynı zamanda keyif alacakları sohbet tadında bir çalışma olmuş. Okuru bol olsun. Başta din görevlileri olmak üzere her Müslümanın İslam dininin hakikatlerini ve güzelliklerini öğrenip öğretmek için bir araya geldiği sohbet ve ders halkalarında başvurabilecekleri, istifade ederken de aynı zamanda keyif alacakları sohbet tadında bir çalışma olmuş. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayrıcı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının Din Görevlisi ile 365 Gün 2 isimli eserini konuk ettik. Çalışma her ne kadar öncelikli olarak din görevlilerinin istifadesini amaçlasa da dinini öğrenmek isteyen her Müslümana hitap ediyor. Dolayısıyla bu kıymetli çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet ediyor, hepinize istifadeli ve bereketli okumalar diliyorum. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biliyor musunuz? Dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı.
2: Yeni bir namaz mı farz oldu?
1: Bildiğimiz kadarıyla hayır.
2: Peki ne kıldınız?
1: Resulullah Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor, biliyorsun. Nafile namaz kıldık.
2: Bu gece biz de katılsak.
1: Tabii, kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardından namaz kılmanın lezzetini tarif edemem.
3: Elinden geldiği kadar peygamberimizin yanında ol, olur mu evladım?
4: Ben onu çok seviyorum zaten. Bizimle ilgileniyor, halimizi hatırımızı soruyor, neşemize ortak oluyor. Bir gün görmesem özlüyorum peygamberimizi.
5: Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum. Bu deve bu kadar etmezdi ama.
6: Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin.
5: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
6: Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor.
5: Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin.
6: Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi.
0: 80. bölüm.

0: vefatından kısa bir süre sonra Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed vefat etti. Hazreti Muhammed'i kimsesiz kaldığında bağrına basıp büyüten bu hanımın vefat haberi hem Peygamberimizi hem de ailesini çok üzmüştü.
1: Esselamu aleyküm İsma.
2: Ve aleyküm selam Ümmü Eymen. Hoş geldin. Buyur.
1: Ayşe yok mu?
2: O cenaze işleriyle ilgilenmek için Fatıma'nın evine gitti.
1: Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı.
2: Evet, Peygamberimiz onu çok sever. Sık sık ziyaret ederdi. Hatta öğle istirahati için onun evine giderdi.
1: Resulullah doğmadan yetim, 6 yaşında da öksüz kaldı. Amcası Ebu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
2: Ben de Resulullah'ı anılarını anlatırken dinlemiştim. Yengesini çok severdi.
1: Evet, bir gün onları ziyarete gitmiştim. Evde bir sürü çocuk vardı. Fatıma onları yıkamaya girişmiş, bir yandan da ateşe yemek koymuştu. Çocuklar bir o yana bir bu yana koşturuyor, sürekli annelerinden bir şeyler istiyorlardı. Muhammed ise bir kenara çekilmiş, sessizce oturuyordu. Fatıma'nın onu önce yıkayıp saçlarını taramış olduğunu fark ettim. Daha sonra çocuklar sofranın başına toplandı. Yemek yemek için sabırsızlanıyorlardı. Fatıma yine Muhammed'den başladı. Önce onun yemeğini verdi, sonra kendi çocuklarınınkini. O zaman ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunu anlamıştım.
2: Herkes bu fedakarlığı yapamaz. Allah razı olsun.
1: Amin. Resulullah nasıl?
2: Çok üzgün. Ali'nin yanında defin hazırlıklarını yapıyorlar.
1: Ben de yanlarına gidip yapabileceğim bir şey var mı bakayım.
2: Peki, ben de birazdan geliyorum.
1: Allah'a emanet ol.
2: Güle güle. Sen de Allah'a emanet ol Ümmü Eymen.

0: Müslümanlar defin için toplanmışlardı. Fatıma binti Esed, Resulullah'ın gömleğiyle kefenlendi. Peygamberimiz kazılan kabrin içine girip dua etti. Arkadaşları onun gözyaşlarının kabre damladığını görebiliyorlardı. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptığına şahit olmayan ashabı şaşırmışlardı. Hazreti Ömer söz aldı.
1: Ya Resulallah, şu kadına yaptığın şeyi başkasına yaptığını görmemiştik.
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bana bu kadın kadar iyiliği dokunan kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o önce benim saçımı temizler, tarar, gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Sonra yengesine dönerek şöyle dedi. Allah seni bağışlasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendini aç durur, beni doyururdun. Kendi ihtiyacın varken beni giydirirdin. En iyi nimetlerden kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. Hiç ölmeyen diridir. Ey Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'e rahmet et. Onu bağışla, girdiği yeri genişlet. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımı kabul et. Amin.

0: Medine'de yaşayan Yahudilerle ilişkiler devam ediyor ve resmi yazışmalar yapılıyordu. Ashab-ı kiramdan kimse İbranice bilmiyordu. Peygamberimiz bu dili öğrenmesi için henüz 15 yaşında olan Zeyd bin Sabit'i görevlendirmeye karar verdi. Zeyd çok zeki bir çocuktu. Hicret gerçekleştiğinde henüz 11 yaşındaydı ve peygamberimizden dinlediği pek çok sureyi ezberlemişti. Babası vefat etmiş olan Zeyd'in amcaları onu Resulullah'ın huzuruna götürüp bu yeteneğini göstermek istemişlerdi.
1: Ya Resulallah, bu çocuk Neccar oğullarındandır. Sana inen surelerden 17 tanesini ezbere okur.
0: Peygamberimiz Zeyd'den bildiği sureleri okumasını istedi. O da Kaf suresini okumaya başladı.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu aklı uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
0: Zeyd'in okuyuşu hem peygamberimizin hem de dinleyenlerin çok hoşuna gitmişti.
3: Maşallah.
4: Ne güzel okuyorsun delikanlı.
3: Allah ilmini arttırsın. Allah ilmini arttırsın.
0: Maşallah. Zeyd'in bu kabiliyeti okuma yazma öğrenmesiyle daha da gelişmiş, peygamberimizin vahiy katipliğini yapmaya başlamıştı. Kur'an ayetleri nazil oldukça Zeyd, peygamberimizin emriyle onları bulabildiği yazı malzemelerinin üstüne yazıyordu. Resulullah Zeyd'i yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Zeyd, benim için Yahudilerin yazısını öğrenmeni istiyorum. Zeyd denileni yaptı ve kısa sürede İbranice'yi, ardından da Süryanice'yi öğrendi. Bundan sonraki yazışmaları hep o yaptı. İran asıllı sahabi Selman-ı Farisi hala bir Yahudinin elinde köle olarak çalışıyor, çok istemesine rağmen peygamberimizin yanında bulunamıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyordu. Bir gün Resulullah'la yaptığı bir yürüyüş esnasında bir ağaç altında dinlenmeye karar verdiler. Peygamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı. Peygamberimiz Selman'a, "Ey Selman, böyle yapmamın sebebini niçin sormuyorsun?" dedi.
5: Niçin öyle yapıyorsunuz?
0: Peygamberimiz şöyle cevapladı. Bir Müslüman güzelce abdest alıp 5 vakit namazını kılarsa şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür.
5: Keşke sizinle daha sık görüşebilsem. Sahibim evden çıkmama müsaade etmiyor. Ancak belli günlerde işlerini halletmek için dışarı çıktığımda sizi görebiliyorum.
0: Peygamberimiz, ey Selman, kölelikten kurtulman için sahibinle anlaşma yapsan diye bir teklifte bulundu.
5: Ve kabul eder mi ki? Teklif edeceğim. Bakalım nasıl cevap verecek.
3: Gel.
5: Girebilir miyim?
3: Gel Selman, ne oldu?
5: Sizinle bir şey konuşmak istiyordum.
3: Söyle.
5: Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum.
3: Seni serbest bırakmak mı?
5: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapayım ki?
5: Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim.
3: Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez.
5: Başka ne istersiniz?
3: 1600 dirhem altın.
5: Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki? Bana bunu bulmam için biraz müddet verin.
3: İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem.
5: Peki, Gidip Peygamber Efendimizle konuşayım.
0: Selman-ı Farisi Peygamberimizin yanına gelerek durumu anlattı.
5: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sahibimle konuştum. 300 hurma fidanı dikmem ve 1600 dirhem altın karşılığında beni azat edeceğini söyledi. Ama bu miktarı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum.
0: Peygamberimiz arkadaşlarına, kardeşinize yardım ediniz dedi. Bunun üzerine ashab-ı kiramdan kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30 fidan getirdi. Nihayet gerekli olan 300 fidan toplandı. Resulullah Selman'a, şimdi git de şu fidanlar için çukurlar kaz. Kazma işi bitince bana haber ver. Onları kendi ellerimle dikeyim dedi.
5: Emredersiniz, ben size haber vereceğim.
6: Sen bahçene git, biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
7: Biz de sana yardımcı oluruz Selman. Tabii, hep birlikte yaparsak çabuk biter. Sen bahçene git, biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
8: Kazma küreklerimizi alıp geliyoruz. Hadi hep birlikte.

Fırtınalar itse beni aşkın dağına, sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına, sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler. Boştur gam teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için çol şöyle. Yerinde bir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı.

her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezberesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyim. En son programımızda kitapların gönderiliş hikmetlerinden bahsediyorduk. En son programımızda söz verdiğimiz gibi bugün bu konunun devamıyla kulaklarınıza ulaşmaya devam edeceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah, insanları geçmişleri ve gelecekleri açısından aydınlatmak ve onlara yol göstermek üzere kitaplar göndermiştir. Ancak insanlar zamanla bu kitaplar üzerinde fikir ayrılığına düşmüş, onlardan farklı anlamlar çıkarmaya kalkışmış, hatta söz konusu kitapları tahrif ederek getirdikleri değerlerden uzaklaştırmışlardır. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak yeni peygamberler ve yeni kitaplar göndermiştir. Bu durum Kur'an'da şu şekilde dile getiriliyor. İnsanlar tek bir ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Beraberlerinde de anlaşmazlığa düşülen hususlarda hüküm vermeleri için hak yolu gösteren kitapları indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği lütfuyla gösterdi. Allah dilediğini doğru yola kavuşturur. İlahi kitaplar bizi dünyanın başlangıcı ve sonu, buraya gönderiliş gayesi, Cenab-ı Hakk'a nasıl ibadet edileceği, onun hoşnut olduğu ve olmadığı şeylerin neler olduğu gibi, kendi yetenek ve imkanlarımızla ulaşamayacağımız gaybi konularda bilgilendirmekte, hikmet ve gerekçesi zamanla anlaşılabilecek birçok şeyi bize öğretmektedir. İlahi kitaplar bizim için ilaç kullanmak durumunda olan